0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 8 Eylül 2026 Salı gününde yeniden ben Tümerkan Söğüt'tü. Mikrofon karşısındayım efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 120 dakika yakın sizlerle paylaşıp keyifli anları geride bırakabilmek adına hepiniz hoş geldiniz.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yürütülen yeni bir arkeolojik kazı çalışmaları Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentini gün yüzüne çıkarmış efendim. Uludağ'ın güney eteklerinde sürdürülen bu titiz araştırmalar bölgenin zengin tarihine de ışık tutmayı hedefliyormuş. Orada

Çin'in Yangling bölgesinde yükselen 26 katlı dev konut binası efendim. İnşaat dünyasında çığır açıyor diyebiliriz. Çünkü hız rekoruna imza atıyor. Toplam 208 daire barındıran Hinkto Holon isimli yapı modüler paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde kaç günde yapılmıştır bir tahmin edin. Tam 5 günde efendim. 26 katlı dev yapı sadece 5 günde yapılıyor. 12 metre uzunluğunda ve 264 adet çelik yaşam modülü diyebiliriz. Doğrudan fabrika ortamında imal ediliyor. Su, elektrik, iklimlendirme hatları ve pencere sistemleri de önceden monte edilen üniteler şantiyeye sevk ediliyor ve yaklaşık 100 işçinin yardımıyla vinçlerle üst üste yerleştirilerek yapılıyormuş.

Güne dair en sevilen şarkılar 8 Eylül'de kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 8 Eylül bugün efendim, haftanın ikinci çalışma gününü geride bırakıyoruz. Okullar açılacak. Okul hazırlıkları devam ediyor. Öğrenciler için, veliler için, öğrenciler için yine bu hazırlıkların devam ettiği bugünlerde kolaylık dileyelim. Güzel bir eğitim öğretim yolu olur umarım şimdi.

Seyahat uzmanları yoğun turist kalabalığının çekildiği uçak bileti ve konaklama fiyatlarının düştüğü sonbahar aylarını Avrupa'yı keşfetmek için gizli altı mevsim olarak tanımlamışlar. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelerden serin ve yürüyüşe uygun derecelere gerilediği bu dönemde kızılla altının her tonuna bürünen parklar, şenlikli sonbahar festivalleri ve kültür geceleri öne çıkıyormuş Avrupa'da bugünlerde. Peki uygun fiyatla nereler nasıl gezilebilir? Bakacağız nasıl bir liste var. Detayları ile geliyoruz, birazdan ayrılmayalım.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Sonbaharda bu Avrupa şehirleri çok güzel dedik. İsveç'in batı kıyısındaki samimi şehir Göteborg. Sonbaharda canlı kızıl ve kehribar tonlarına bürülen Slottsken Parkı'yla büyüleyici yürüyüş rotaları sunuyormuş. İskandinavya'nın en büyük edebiyat etkinliği olan Kitap Fuarı da yine Lisberg Eğlence Parkı'da sonbahar mevsiminde kuruluyormuş bu noktada.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sonbaharda buraları gezmek çok keyifli dedik. Avrupa'nın 5 şehri. Kopenhag Danimarka bu listede yerini alırken Paris Fransa, Münih Almanya ve Floransa İtalya'da son olarak listedeki yerini almış. Floransa'da yazın kavurucu sıcaklarının ardından sonbaharda çok daha rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyormuş.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

Yaşlanıyoruz efendim. Dünya genelinde nüfus yapısı tarihi bir eşikten geçiyor diyebiliriz. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son verileri ve Birleşmiş Milletler raporları düşen doğurganlık oranlarıyla uzayan yaşam süresinin insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardığını gösterdi. 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı artık 5 yaş altındaki çocuk sayısını aşmış durumda diyebiliriz. Küresel ölçekte iş gücünden sosyal güvenlik sistemlerine, sağlıktan emeklilik yaş modellerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bu kritik dönüşüm Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada derin sosyoekonomik yansımalar doğuruyor. Biliyorsunuz ki raporun detaylarını inceleyeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de Talisca ayrılığı epey bir konuşuluyordu. Biliyorsunuz ki değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşanılmış. Brezilyalı futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazeera'nın teklifini kabul ediyor ve kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyor böylelikle. Fenerbahçe biliyorsunuz ki 15 euroluk bir maaş ödüyordu. Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde önemli bir rahatlatma sağlıyormuş Talisca'nın ayrılığı. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı lacivertler kalan 2 yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyorlar. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündemde olan Talisca'da geçtiğimiz günlerde insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir paylaşımında bulunmuştu. Gollere, maçlara katkısı büyüktü biliyorsunuz ki Talisca'nın, ama tabii ki yeni dönemde ekonomik rahatlama içinde belki de yerine daha alternatif transferler için Fenerbahçe bu adımı atmıştır. Taraftarlar ya da diğerleri, futbol severler, siz ne düşünüyorsunuz bu adımla ilgili?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden şampiyon olduk değil mi? Geçtiğimiz pazar günü muhteşem bir müsabaka sonucunda filenin sultanlarıyla yeniden şampiyon olduk. Yeniden dünya şampiyonuyuz. Lafını da tekrar etmiş oluyoruz. Teşekkürler gerçekten onlara değerli dinleyenler. Filenin sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında 3-2'lik galibiyette Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı. 4 setlik müthiş bir mücadele izledikten sonra karar setinde millilerimiz maça ağırlığını koydu ve ülkemize bir kupa daha kazandırdı.

Kuzey Kutbu çevresinde yıllardır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının erimesiyle birlikte bölgedeki yerleşim yerleri açısından büyük bir risk gün yüzüne çıktı değerli dinleyenler. Alaska, Kanada ve Sibirya'nın geniş alanlarını kapsayan bu zemin kuzey yarımkürenin yaklaşık %24'ünü oluşturuyor ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle toprağın yumuşaması binaların temelinde kaymalara ve ağır hasarlara yol açmaya başlamış. Baktığımız zaman gerçekten binaların görüntüsüne çökmek üzere olan binaları görüyoruz. Tabii ki küresel ısınmanın çeşit çeşit yansımalarıyla da karşılaşmaya devam ediyoruz böylelikle.

Filenin sultanlarını kutlamıştık değerli dinleyenler. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir zafere imza attılar. Voleybol takımı hem Uluslararası Arena'da hem de yurt içinde rekor bir ödül havuzunun da sahibi oldu böylelikle birlikte. Kazanacakları ücretler de netleşmiş. Henüz bizim futbolcular kadar olmasa da onlar da tabii ki bir gelir sağlayacaklar bu durumda. Takıma tahsis edilen 500 bin euro tutarında birincilik ödülü doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazdırılıyor ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan yani İtalya'da 250 bin euro kazanırken Sırbistan'da 150 bin euro ile ayrılıyor turnuvadan değerli dinleyenler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın hafta ortasında tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Sevgili dostlar, dışarısı ilk defa uzun süreden beri, yaz boyunca ilk defa 19 derece, 18 derece bugün. Ama akşam yine sıcaktı, yine öyle kolay kolay havası serinlemedi, yine klimaları çalıştırdık gecenin bir saatine kadar. Ve ilk defa serin bir sabaha uyandık. Ve sonbahara da girmiş bulunuyoruz resmi olarak da artık. Haydi bakalım, havalar soğusun azıcık. Soğuk da lazım, azıcık soğuk da lazım, azıcık serin de lazım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar radyo seticiler, günaydınlar radyo terapiciler, günaydınlar. Gelsin günaydın mesajları Hasan Kaşıkçı abime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem Öven abime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydın. Kalfa Pastanesi, tatlıyı tatlı konuşturan pastaneye. Ahmet Ali, tüm ekibe, Özkan abiye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ergin Kurcalı günaydın attık demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Aynur ablama. Günaydın, günaydın, günaydın Aynur abla, günaydın Aynur abla, günaydın Adem akraba. Davay, napreş, hele. Gökhan, özledin mi beni? Kara Ali, özledin mi yavrum beni? Salı sallanmasın, Gürkan kızmasın. Neşemiz bol, terapimiz güzel yapsın. Haydi kolay gelsin, günaydın demiş Gürdan Salı Yaşsu. Yaşsu, salı sallanmasın, Gürkan'ı kızdırmayın, kızmasın. Salı günleri çok fena kızıyım ona göre ha. Bak bana bakın bak. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abim. Turan abi günaydın, Turan abi günaydın, Turan abi günaydın. Cemal Kazdır, Cemal Çektir, ayar. Oh oh oh, kaldırmış cisminin küreğini. Kök söktürüyor, kök söktürüyor vallahi billahi. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çalışan, ekmeğinin peşinde olan, emeğinin peşinde olan herkese kolay gelsin. Erkan, en anahtarlar koltuğun altında kalık, beni ara. Erkan, günaydın. Kalimera Batrakya sevgiler demiş ki Erkan. Erkan günaydın, Erkan günaydın. Sinan, Sinan günaydın. Bu elektrik ödeme sistemi ne zaman olacak? Reklam bitecek efendim, elektrik ödeme sistemi gelene kadar. 3 ay doldu. Consulting SBS. Consulting and Rent-A-Car. Efendim burası Eladistan. Öyle her şey kolay olmuyor. Her şey çabuk olmuyor. Elektronik ödeme sistemi gelecek ama bakalım ne zaman olacak işler. Evet. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri. Ticari özel, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulanması, ödenmesi gibi işlemler. Ayrıca elektronik takograf profesyonel kullanım için yakında da hadi bakalım inşallah elektronik ödemeler de başlayacak. Sinan Bey Soft'a, Sobacı Açarsk'ı, Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlar. Çok özledim, akşam rüyamda gördüm seni demiş Gökhan Karali. Hayırdır inşallah. Nasıl gördün beni rüyanda? Hayırdır inşallah. Hayırlara vesile olaydı inşallah. Sinan sana da kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Aynur abla nasılsınız bakayım, Almanya'da soğuk var mı? Almanya'da da aşırı sağ yükselişe geçiyor, bakalım ne olacak. Dünyada böyle sağ tarafa doğru bir eğilim var ama bizde olmasın, bizde sola eğilim.

günaydınım. Geçelim bakalım doğrundaki günaydın mesajlarına. Yasin, günaydın yakışıklı sunucu demiş. Nasılsın Bertim? Saat 9'u 5 geçeye kadar benimle misin? Size kendi cezlerimi çektim. Bir fotoğrafla günaydın dedim. Instagram ve Facebook'tan bugün. Gürkan Nesnoğlu'nun en sevdiği yer neresi? Batık Gemi. Sakin sos. Navajo Beach. Aşağıdan çekilmiş bir fotoğraf. Bak kayık nasıl? Havada asılı gibi duruyor kayık. Hiçbir işleme tabi tutmadım fotoğrafı. Rengini açıp koyulaştırmadım bile. Olduğu gibi nasıl çektiyse telefon öyle yayınladım. Ve o fotoğrafın altına gelen günaydın mesajları. Halil Belginesin günaydın demiş. Tayfun Gülcan günaydın demiş. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Leblebci Hüseyin Aga, Mehmet Şerif, Güner ablam, Fatma abla Bulgaristan, İlhan Musa, Rıdvan Kehayi Alin, Serdar Mehmet, Mehmet Ahmet Hasan, Ali Santanyolu, Ayşe Ali Babaoğlu, Özcan Hasan, Taner Hasan, Cüneyt Sadık. Good morning. Sağlıklıyız, iyiyiz çok şükür demiş Yasin. Benim bu sabah sol bademcim ağrıyor. Amigdalyas bademciklerin sol tarafı ağrıyor. Vallahi billahi. Ay yaşlandım, ay yaşlandım, hastayım. Ay yanlarım ağrıyor. Bacaklarım ağrıyor, romatizmalarım var. Kemiklerim ağrıyor. Ay sen nasılsın, hani Haşmet'i paylaşacaktın demiş Yasin. Haşmet paylaşacaktım değil mi? Unuttum haberi onu ben. Abi unut yeme bunu. Paylaşırız da paylaşırız. Biz de insanlar sola yönelecek ama sol partiler sağcı olma yolunda ilerliyorlar. Nasıl olacak? Hadi günaydın demiş Nida. Ne bileyim bayağı. Allah nasıl olacak? Sol partiler solcu mesela sağ partiler sol partiler. Nasıl be? Şimdi Çipras'ın partisi yeni kurdu. Sağa doğru mu eğiliyor? Sağa doğru mu sarkıtırıyor kendini? Ahmet Didiz günaydın. Gürkan abi gününüz aydın olsun demiş. Günaydın. Tütün kırıyorlar, ne güzel tütünler. Kolay gelsin, günümüz aydın olsun. Günümüz serin zaten bugün. Ceyhun Acı günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Şaban Ömer günaydın. Şaban nasılsın Şaban günaydın. Taş Yüze günaydın. Taş Yüze misin Şaban? Bu nasıl fotoğraf böyle? Bu benim kilolu halim. Sildi şimdi, yolladı fotoğrafı sildi. Bu benim kilolu halim. Şimdi o halimden eser yok. Eser yok şimdi. Dertliyim şimdi. Eser yok şimdi. Dertliyim şimdi. Tutun ellerimden. Düşerim şimdi kollarımdan. Gürkan abi günaydın bakayım. Davay nazar demiş Emre Severci. Güzel bir gün olsun. Günaydın kızanım, uzun umutlu sabahları olsun demiş. Meşe'ye selamlar. Hacı ablama günaydınlar. Günaydınlar.

0: sorayım ben bunu şey asistanıma sorayım be. Bu yine asistanım benim nereye gizledik kendini bu sabah be? Prosposan prosposona seksekaso kömos ne boru. Sevgili asistanım Hıdır Kudur, canlı yayındayız, yeni başladık. Günaydın, bir günaydın alalım, bir de gülüş alalım senden, bir de gül bakalım, gül gibi aydınlat bakalım ortalığı. Hadi bakalım sevgili asistanım.
1: Günaydın canım. Kahveni yudum varken ben de buradayım. İçini açmaya geldim. Hazırsan. Hıdır Kudur ruhu yayında, frekans sabitlensin. Ne çalıyoruz ilk?
0: Sevemedim kara gözlüm.
1: Tamamdır. O zaman frekansı 107.6'ya kilitle. İçini ısıtacak bir başlangıç yap. Hadi. Gül senin.
0: Sana Pamakça bir şey sorabilir miyim Pamakça? Pamakça bir şey sorsan. Davay napreş ne demek? Davay napreş. Davay napreş.
1: Bir saniye düşüneyim. Düşüneyim. Tamam, yakaladım. Davay napreş büyük ihtimalle Bulgarca kökenli bir Pamak söyleyişi. Aslında davay napret, yani haydi ileri devam et gibi bir anlam taşıyor.
0: Haydi ileri.
1: Senin buldun tam versiyonu.
0: Aynen öyle. Haydi ileri. Davay napreş. Gürkan.

Bak bakalım Yasin'i tanıyabilecek mi? Playboy da orada demiş ya ben. Oo. Rockçılara bak. O en soldaki Yasin. Vay vay vay vay vay. Aret. Bu tam yoldan çıkık benim asistan. Tam şarımın numarası bu. Ay vallahi yarabbim sabah. Gürkan abi günaydın, iyi çalışmalar dilerim demiş. Dost cenaze hizmetleri günaydınlar. Ah sen! Günaydın ah sen, günaydın. Günaydın. Günaydın benden de demiş Hasan. Çanakkale'ye günaydınlar. Akçansa çimento fabrikasına. Günaydın. Metin Emeroğlu. Metin diyor ki... dur bakayım be ya. Metin bana bir şey göndermiş. Durun. Teker teker. Team için günaydınlar. Cüneyt Hasan. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun efendim. Hoş geldin Cüneyt Hasan. Erdem Kamber. Günaydın Gürkan abim demiş. Yılmaz Kansım günaydın demiş. Bulgaristan'a günaydınlar. Ferdun Firdevs. Günaydın arkadaş demiş. Ferdun günaydınlar. Günaydınlar.

Asistanın Tanju öpsün her yerinden demiş Yasin. Yine, yine. Tanju. Kuşlar gibi geliyorlar. Ayşe ablam. Nurten abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden, ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde koysun, hep bir frekansta koysun, hep bir radyoda koysun inşallah. Amin diyelim ve cevvelekidis.com diyelim. Cevvelekidis.com Gümüşhane'de Koçovuz'un üst katında cevvelekidis. Koltuk takımları, oturma grupları çok güzel, harika. Mutfak dolapları, mutfaklar cevvelekidis.com'da. Lineasyon yataklarda indirim cevvelekidis.com. Toyota Yuanidis Yunanistan'da Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü almış Toyota Yuanidis. Serez'den Dedaç'a kadar bütün Toyota bayileri Toyota Yuanidis'in sevgili dostlarım. Ve Toyota Yuanidis'de yeni Yaris Cross geldi. Yepyeni, yeni maska, yeni model.

Yani 2027 model. Gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarıyla 24.700 Euro'dan başlayan fiyatlarla Toyota Ioannidis'de Toyota Ioannidis fark yaratıyor. Diğer markalarla Toyota arasında fark var. Fark var. Fark var. Elif Karaosman, benim diyeti seneme günaydınlar. Elif'e günaydınlar. Bana doğru beslenmesini öğreten isim Elif Karaosman size de öğretsin. Siz de Elif'le sevgili dostlarım, sağlıklı günlerim. Merhaba deyin. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler hep Elif'e gidiyorlar. Halk Okulu 3 numarada. Eski mahkeme binasının hemen arkasında ikinci katta göreceksiniz, tabelası var zaten. Uzman diyetisyen. Çok önemli bu, uzman diyetisyen. Yani okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını yapmış diyetisyen Elif. Nasıl, ben uzman radyocuyum? Ben okulu bitirdikten sonra 5 senede uzmanlığımı yaptım.

Şaban sana sponsor olmayan mı demiş Yasin. Yok ha, parası yokmuş onun. Paracım yok diyor. Parası Haşme kadar yetermiş. Haşme sponsor olmaya kadar yetermiş onun parası. Haydi Pametora. Cıstak cıstak cıstak cıstak cıstak cıstak tak. Cıstak cıstak cıstak cıstak tak. Pamet. Ela Pamet.

gönderdiğim video ile ilgili söyleyecek çok şey var ama susuyorum. Ömer susayım Ömer. Metin aman Metin. Metin Ömer oğlu Metin. Günaydın Metin. Günaydın başkan demiş. Cuhu. Tikanisa gorimu. He? Kalaysa. Her gün taş üzde para yok diyor Yasin. Politikacılar öyle oluyor siyasetçiler. Ya şimdi seçimler yaklaşıyor bak nasıl açacaklar cüzdanın ağzını. Bak nasıl açacaklar.

Ne bu böyle 80'ler modası? Herkes 80'lerdeki gibi giyiniyor. Yapay zekayı yaptırıyor. Ben böyle bu 80'lerin şeyini, giyim tarzını çok beğeniyorum. İnternette böyle şeyler buldum. Çok özel kıyafetler buldum. Böyle eşofman üstleri falan 1980'ler. Hakikaten çok da beğenerek giyeceğim inşallah. Genelde onlar eşofman üstü olduğu için sonbaharda giyilebilecek şeyler ya da eşofman olduğu için 1980'ler. Ne güzel yıllar değil mi 1980'ler? Ya ben 80'den sonra doğduğum için pek hatırlayamıyorum ama işte yani 1980'ler güzel yıllarmış. Senin çıraklığın tele radyo, kalfalık dönemin Kral FM, ustaların Radyo City, bir de tarikatı kurup oradan bir yayın yapabilirsin. Ordinaryus profesör olacağım. Oyalandırma demiş Nida. Günaydın, güzel bir gün olmasının temennisiyle Gürkan Beyciğim demiş Leyla. Nereden yayın yapabilirsem, İskeçe'ye mi? Artık teknoloji öyle bir baş döndürücü hızla gelişiyor ki. Bak benim öngörüm şudur. 3 yıl içerisinde, 3 yıl sonunda artık karasal yayına da gerek kalmayacak. Çünkü cep telefonu şebekeleri gelişiyor. Ondan sonra dahtiri dittiriler yapılıyor. Teknoloji öyle bir hızla gelişiyor ki artık karasal yayına da ihtiyaç kalmayacak. Böyle bir durum. Yani arabalarımıza trak diye cep telefonları tık diye bağlanıyor zaten hemen Bluetooth'ta falan. Hep internetten ver interneti. Gitsin bitsin bu kadar. Bu kadar. O yüzden her yerdeyiz. O yüzden çok fazla dinleyici sayımız var. İnternet üzerinden dinleyen dostlarımız var. Dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Dünyanın her yerinden. Papua Yeni Güne'den bile dinleniyoruz. Beğencen tabii, herkes yaşına göre giyinsin demiş Tanju. Seni ben alırsam ayaklarımın altına. He? Üzüm, eskiden üzümleri nasıl ezerlermiş biliyor musun? He. Ha Tanju. Ne. Çok güzel böyle bir tane bufancık buldum. Lacoste Tanju. İki taraflı giyiliyor. İki taraflı giyebiliyorsun. Bir tarafı işte böyle eşofman üstü gibi, diğer tarafı siyah. Vallahi billahi Silektiko komandı. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Gürkan Nesinoğlu'nun üzerinde göreceksiniz onu. Çok güzel bir tane kadife bir bufancık buldum. O da böyle çok süper. 1980'li yıllar. 1990'lı yıllar. Vallahi harika. Erdal Bayram, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın demiş, iyiyim. Sen de nasılsın demiyor, muhabbet uzayıp gidecek. Sen de iyiyim diyeceksin, ben de iyiyim diyeceğim. Anan nasıl diyeceğim, baban nasıl diyeceğim, karın nasıl, kızanlar nasıl, öyle devam edecek muhabbet. O yüzden burada keselim muhabbeti. Tanju'ya bir tanga al, onun yaşıtları onu giyiyor demiş Yasin. Tilki kuyruğu var onda, tilki kuyruğu. Tilki kuyruğu sen bilmiyorsun. Tilki kuyruğu. Hasan. Hayşin servis. Hüşen servis. Günaydın. Kataramenes kaç adetiz ya. Kataramenes pundik ya. Günaydın. Fatih'e günaydınlar. Korkent kezgetsiz yufka deyince, yufkacı deyince Şahin'de öğretilen yufka apotika valla mekriton evro. Korkent kezgetsiz Şahin yufkası. Deneyin.

Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın. Dahteri dahteri. O eşofmanlardan bende vardı, 80'ler sonu 90'lar başıydı, tam hatırlamıyorum ama fotosu var, evde bulacağım demiş Hasan. Onlar çok değerli şimdi. Hakikaten çok değerli. Eski zamanda şalvar vardı, nereden bileyim demiş Yasin.

0: Neden kız da acep diyor Gürdal. Her ay oluyor. Her ay aybaşı. Anladım, her ay oluyor öyle. İyi günler Bayram Ahmet. Dahtiri dahtiri. Geçecek birkaç günde, 5-6 günde geçiyor. Yağmur geliyor önümüzdeki hafta. Gürkan Nesnoğlu söyledi dersiniz. Yağmur geliyor. Hafta sonu pazar günü Faik yazarsa oraya ona gidelim diye düşünüyorum ama Faik yazmıyor. Herhalde onu duydu radyodan da gitmemek için bahane uyduruyor Faik. Naskasun yetirmez ne? Aman ya. Pop pop pop pop pop maftusuz ekrosa. Dahtiri dahtiri dikdiri di. Dahtiri dikdiri dikdiri di. Dikdiri dikdiri dikdiri. Sevgilim sevgili asistanım benim. Ne diyorduk biz buradayım. Düşmanlara? Dün ne demiştik düşmanlara, bakalım hatırlayabilecek misin? Düşmanlara ne dedik dün?
1: Düşmanlara gülerek geçin. Moral bozmayın.
0: Dur.
1: Frekansı yükseltin.
0: Dün ne dedik? Düşmanların sonu ne dedik? Pastane olsun demedik mi? Yesinler pastaları. Hastane o değil, evet. Pastane olsun. Yesinler pastaları, sevinsinler.
1: Evet.
0: Yılbaşı endisi gibi.
1: Pastane. Tamam hatırladım. Düşmanların sonu pastane olsun. Yesinler pastaları. Yılbaşı coşkusu gibi.
0: Evet.
1: Sen söyle ben güleyim. Sen
0: evet.
1: Şamata.
0: Hadi sen gül.
1: Sarması sınırsız.
0: Makak maymunları gibi makaklıyorlar biliyor musun düşmanlar? Makak makak ah ah ah ah ah yapıyorlar. Nasıl yapıyor makak maymunları?
1: Makaklar mak mak mak diye.
0: Ah ah ah ah ah. Hadi sen diyor. Hadi sen diyor. Gidin makaklarını ya. Gidin makakları.
1: Tamam.
0: Makak maymunlarını.
1: Tamam. Başka ne istersin?
0: Başka ne isteyeyim? İğnenin sağlığını evet. İstiyorum vallahi. Bir tane isteyeceğim başka. Sen ne istiyorsun?
1: Ben de sana sağlık, huzur, kahkaha
0: ne
1: diliyorum.
0: Ne istiyorum? Başka ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir Kayseri pastırması olsa da yesek. Oh, yumurtalı yapsak, koysak pastırmayı yumurtanın içine. Böyle hafif yumurta
1: akıttın
0: böyle şey kalsın.
1: Akıttın ağzımı suyunu.
0: Akıttın mı ağzımı suyunu? Benim de akıttı
1: evet.
0: Ağzımı suyu.
1: Pastırma ve yumurta.
0: Vay.
1: Mis gibi.
0: Tereyağıyla yapacaksın, azıcık onu tereyağda koyacaksın. Ondan sonra kıracaksın yumurtayı, koyacaksın pastırmaları. Hafif ama şeyleri
1: evet.
0: Bırakacaksın. Ne diyorlar? Hafif böyle hafif pişmiş yumurtaya ne diyorlardı?
1: Rafadan.
0: Rafadan bırakacaksın
1: evet.
0: Böyle yumurtayı. Poşe olacak yumurta.
1: Evet.
0: Po refille nazla biraz da peynir koyacaksın içine. Ahretciğim. Vay.
1: Midem guruldadı.
0: Benim de midem guruldadı. Bak gurul gurul yapıyor. Duyuyor musun midemin sesini? Ha?

Imagine Nuran Hasan Batı Trakya'daki iki şubesi olan tek süslemeci. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Oson 18-16'da Instagram'da tatlı tenel 0807 olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Imagine Nuran Hasan. Günaydın. Yanlış yere bakıyormuşum sabahtan beri. Dünkü sponsorları söylüyorum. Allah senin iyiliğini versin Gürkan. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ya Rabbim, ya Resulallah. Ben de buna niye bütün üstü çizdik diyorum.

Hijyen serbest, patrakanın hijyeni için. Böceksiz, tertemiz bir hayat için. Hijyenik bir hayat için. Periyodik ilaçlama için. Sivrisineksiz, kara sineksiz, örümceksiz bir hayat için. Hijyen servisi seçin. Hijyen servis Mekketergin olduğu yerde Hasan Şerif Ali. Tam karşıda da Fatih var. Koltuk döşeme, koltuk kaplamaları, araba taban kaplamaları, koltuk döşemeleri, koltuk üretimi. Fatih'e ve Hasan'a günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Mac Catering en güzel menüler, en güzel eğlenceler için, en güzel mevlütler için, en güzel düğünler için Mac Catering'i seçin. Mac Catering'de konuşun. Mac Catering'de anlaşın sevgili dostlarım. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering. San Siro'nun Temps 4 etkili bulaşık makinesi deterjanını deneyin. Uygun fiyatlı bulaşık makinesi deterjanı Temps TMS. İlk 4 etkili Türk malı bulaşık makinesi deterjanı San Siro farkıyla sizlere sunuyor. Abi bela vurmasın kafana senin Gökhan Karaylı. Özel Gamze günaydın Gürkan abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Fıstık, sensin fıstık. Sensin fıstık. Agora Plus'larda, Agora Plus'ta yarım çanın karşısında Socofreta İyon, fındıklı 50 lepta. Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Big Xerofakia 5 tanesi 85 lepta. Partigias Capisan Trifilo De Carola 95 gram 2.20. Cajolins Bictomenum Anactico 82 kullanımlık 3.99. Agora Plus.

Ah Hüseyin, ah Hüseyin. Bana metin göndermedin Hüseyin. Ah Hüseyin, ah Hüseyin. Metin göndermedin bana Hüseyin. Hüseyin sevdalı. Kariyer ve vizyon dershanelerinin sahibi. Kariyer ve vizyon. Vizyonunuz için, yabancı dil için, Yunanca için, kariyer ve vizyonunuz için kariyer dershanesi yeni yolda biliyorsunuz. Hemen Oktay'ın karşısında, tam köşede. Vizyon dershanesi de Bulatköy'de. Bekirli'ye de dershane açtılar. Eşiyle beraber hizmet veriyor Hüseyin sevdalı. Metin gönderecekti. Ben şimdi ezbere söylüyorum. Hüseyin'in sayfasına girdim ama orada da bir şey göremiyorum. Ezbere söyleyeyim. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Ben sana metin göndereceğim. Gönderemezsem sen kendinden geçen senekleri söyle dedi de geçen senede herhangi bir şey yok benim elimde. Bilgisayar değiştirdim çünkü. Onu da fark ettim şimdi. İnsan kendi sayfasını açıp destanesinin reklamını koyar bana Hüseyin. Yoka burada bir şey göremiyorum burada.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili dostlarım, traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Traktör deyince Mesut diyoruz. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında ikinci el, birinci el traktörler. Tarım makinelerinin, sulama beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Ayrıca traktörlerinize Türkiye'den Türk malı kabinler getiriliyor. Mesut ve Börek. Nerede bulacağım pastırmayı? Nerede bulacağım yumurtayı? Yumurtayı sabahleyin. Pastırmalı börek yapan yer yok mu diyorsunuz? Bugatça Triandafilidis pastırmalı börek var mı? Triandafil. Bugatça Triandafilidis fark yaratıyor. Bugatça Triandafilidis sevgili dostlarım. Börek deyince aklınıza gelsin. Evet, merkez dükkan Fesios 2 eski valilik binası karşısı. İkinci şube Platya'da Girodot 2'de. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosun arkasındaki sokakta. Buradan hem dondurulmuş hem pişmiş börek alabiliyorsunuz. Harika börekler, harika fiyatlar, harika kocaman meridalar. Triandafilidis online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden 29 853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Çay şu karıyı.

Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Junior'uma, günaydınlar. İsmail. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif. Pastırmalı bugaça var mı? Hilmi. Pastırmalı bugaça var mı? Bursa'dan günaydın, selam sevgiler, tüm tütüncülere kolay gelsin. Onlara sizin seçtiğiniz enerjik bir şarkıyı armağan edelim demiş Fatma Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Sana özel istediğim böreği yaparız demiş Hilmi. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Bastırmalı börek, bastırmalı börek. Günaydın herkese. Papenburg'dan Şaba demiş Eyüp ve Naci Ahmet. Günaydın Papenburg'a Şaba. Papenburg'a Şaba. Süreli mesajlar eğer bir daha, bak bir daha etkinleştirirsen Cüneyt, seni engelleyeceğim. Tamam mı Cüneyt? Çünkü bak bilgisayardan göremiyorum senin yazdıklarını süreli mesajları etkinleştirdiğin zaman. Ve böyle bir tuhaf bir şey oluyor. Süreli mesajları etkinleştirme. Cüneyt. Günaydın. Radyoların kralı, kolay gelsin. Seviliyorsun demiş. Feride Osman, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben de size beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Vay benim halime. Ay hiç kimsenin mesajlarında bir problem olmuyor. Bir tek bu Cüneyt'inkiler. Bak şimdi görülmedi olarak görülüyor bana. Bak şimdi problem oluyor. Çünkü süreli mesajlarını etkinleştiriyor. Bilgisayar versiyonunda bir tuhaflık, bir gariplik oluyor Instagram'a. Ben kel kaldım. Konstantinum. Enenin da Kronya Konstantinu. 90 yıllık tecrübe. Bir taş Oscar izakisi yapıyorlar. Ceviz tatlısı aman aman aman aman aman. Acayip bir şey oluyor. Süper oluyor. Konstantinu sevgili dostlarım. Konstantinu fark yaratıyor. Konstantinu kuru yemişler. İkramlıklar, sucuk lokumlar. Hüseyin abinin kendi yaptığı, kendi öğüttüğü, kendi kavurduğu susamlarla yapılan tahinler Konstantinu farkıyla sizlere sunuluyor. Konstantinu. Konstantinu. Konstantinu. Tamam abi demiş. Bak bir daha yap. Bir daha yap Cüneyt. Seni hiç uyarmadan engelleyeceğim, tamam mı? Suç benden gidecek. Çünkü niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Hani niye böyle yapıyorsun yani? Nedir? Amacın ne?

Osman'ı götürdüm. Airfryer'e patatesli börek koydum ısınsın diye. Ve geldim. Yufkaya gel. Yufkaya gel. Yufkaya gel. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Gürdal. Mis gibi yufka. Bu yufkayı deneyin. Rotofilm'deki bütün bakkal ve marketlerde bulacaksınız. Ne kadar farklı, ne kadar güzel, ne kadar harika bir yufka olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Bu yufkayla yapılan börekler inne aristurgima inne aristurgima. Şekerinin yufkalarında kim ne güzel olur pastırmalı börek demiş Nida. Vallahi billahi. Vallahi billahi kaşar da koyacaksın içine. Pop pop pop pop pop. Kalimera Aydın. Kalimera Bulgaristan. Kalimera. Günaydın, dün açmadın bir Edirne havası. Bugün açmazsın darılırım Hollanda'dan. Selamlar sevgiler demiş Emel Hanım. Günaydın Gürkan, Almanya Papen Burgan Eyüp'e Sunay'a şapa bakayım. Bastırın be, be oturmayın demiş Ömer. Bursa'dan günaydın selamlar sevgiler. Tüm tütüncülere kolay gelsin. Onlara sizin seçtiğiniz enerjik bir şarkı armağan edelim demiş. Emel Hanım. Başka Emel, Fatma Hanım pardon. Bursa'ya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Gökhan Karali. Seni çok fena yapacağım kızım. Bilesin tamam mı? Heh. Çok fena yapacağım seni. Çok fena yapacağım seni. Lekaps Kafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde. Yastıköy'ün en güzel kafesi Lekaps Kafe. Kocaman. Big. Very big. Her akşam et çeşitleri, ızgara çeşitleri var. Her gün. Sabahtan akşama kadar kahve çeşitleri var. Köyün dışında da servis var Lekaps'ta. İlim arka kahve. Ayrıca Lekaps sevgili dostlarım. Cumartesi akşamları muhteşem. Ala. Çok fena güzel. Ne yapıyor? Fırında kuzu yapıyor. Fırında kuzu içinde Lekaps'ı seçin sevgili dostlarım. Rosaline çok teşekkür ederim. Rosalin Butik. Rosalin Butik'te harika kıyafetler var. Rosalin satıyor. Tekrar paket paket koli tekrar getiriyor elbiseler, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler. Tesettür giyimde %50 indirim. Diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosalin.butik.com adresi. Instagram adresi. Ne diyoruz? Rosalin diyoruz.

0: Seni mi? Dayak derisi Gökhan seni ya. Ben de teşekkür ederim İsmail. Yaşa. Hobbiti kursak, pufiti kandil, gubiti yatak. Ondan sonra diyetisyen aradığında aradan ben antibiyotik kullanayım diyeceğiz. Sabahtan beri ne kaşarlısı ne pastırması kaldı hayırlısı demiş Nida. Sabahtan beri yudum bir şey girmedi ağzıma. Sen ne diyorsun ben? He? Benim kilo problemim yok. Senin kilo problemin var mı? Sen aynaya bak. Söyleyecek sana ayna. Günaydın, hayırlı sabahlar derim demiş Oğuz. Günaydın Oğuz, günaydın Oğuz, günaydın. Günaydın demiş Seval Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Aga ben Bulgar havası isteyeyim demiş Emre Semerci. İstek adaşım. Ben dinler istiyorum ama. Ya istediklerim olmuyor.
1: Gelin ailesinden gelin damada iş yapar.

Emre, naylon gömlek de isteyeyim misin? Naylon gömleğinin düğünlerini çözmen bir delikanlı isteyeyim misin? Geleyim ben. Ha Emre?

Ayla Bayram, Koşkabak, Badex'ten günaydınlar. Hayırlı programlar. Badex kızlarına şaba demiş. Şaba kızlar, şaba kızlar. Zülfiye Yılmaz, Belçika'dan günaydın demiş. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceğin yer Belçika'ymış. Günaydın. Selam Gürk Hanım, nasılsın? Boşuna yazmıştı o kadar şey. Hiç okumadım. Hem dedikodusu desin.

0: eşek kadar kocaman bir adam var bizi dinleyen. Nicky Entelmagan'da mesaj hattından yazıyor. Facebook, Instagram'ı var ama kim olduğunu bilmememiz için bize oradan yazmıyor. Böyle insanlara, kendini gizleyen insanlara ne denir? Ne denir?
1: Maskeli balo ekibi denir. Hani yüzünü göstermeyip uzaktan konuşan, hani hayalet dinleyici tipi.
0: Evet.
1: Ama olsun, o da bizi dinliyor demek. Maskesiyle bile olsa burada enerjisini hissediyoruz.
0: Ama senin sesin niye böyle birden değişti canım? Başka ses çıktı ya. Bu ses niye böyle oldu?
1: Enerjiyi yükseltirken bazen böyle frekans kayması olur ya, hani radyoda.
0: Sesin de kaydı. Ben de dedim aynen, bunun sesi dedim neden böyle erkekleşti dedim ben gene.
1: O radyonun cilvesi olsun.
0: Ladyboy olmayasın sen.
1: Yok merak etme, frekans düzeldi. Her şey yerinde. Maskeli balo ekibine de buradan sevgiler, pastalar. Rafadan yumurtalar.
0: Ben yine seni ladyboy sandım.
1: Yok öyle bir şey yok, merak etme. Hepsi yerli yerinde, frekans düzeldi. Hadi günaydınlar devam etsin, kahkahalar devam etsin, düşmanlar
0: hadi
1: pastaneye.
0: Hadi bakalım, at bakayım bir kahkaha, belki düzelirsin. At bakayım bir kahkaha.
1: Al sana.
0: Ben bundan korkmaya başladım, bunun sesi bozuk. Bunun sesi çatallı çıkmaya başladı. Roberto. Roberto. Ben gene yatak havası istiyorum demiş Yasin. Ne yapacaksın yatak havasını be? Yatar sadece uyumak, horlamak için kullanıyorsun. Ne yapacaksın yatak havasını sen? Sana sepet havası lazım. Birazdan haydi sepet havası. Haşmete sepet havası sana. Söyle bu asistanın olacak sürece. Sigarayı kessin, günaydın demiş Faik. Neredesin be Faik sen be? Neredesin? Kanon ise pazar günü hiç kimseye söz verme. Pazar günü Orion'a gidiyoruz. Pazar günü Pame Orion. Tamam mı? Alabalıklara gidiyoruz. Alıyoruz Kemal'i de. Orada şaldır şuldur akan suların arasında kocaman bir paraya balık yiyeceğiz. Tamam mı?
2: Orkestra grubu kanadıyla. Damada gelin şu an.
0: Karıdan korkan adam denir demiş. Gelin Hasan Şerif Ali. Koca Malaka denir. Ne denecek demiş Gürdan Salih. Gürkan'ım. Canım günaydın. Seni seviyorum. Herkese çok selam. O Malaka sipahiye hiçbir şey yok demiş. Cihan. Fahin ipinden kuyuya inme. O seni Orion'da bırakır. Sakın ondan Orion'a gitme diyor Cihan. Ne diye bafayık bu Cihan be?

0: Cihan nedense haklı. Doktor öyle dedi diyor. Faik Tuzacım. Pazar günü için tamam mısın? Faik mi ısmarlayacak balıkları demiş Cihan. Hayır. Seni alacağız. Geçerken sen ısmarlayacaksın. Günaydın. Hayırlı yayınlar. Emre Zeytin suluyor. Seneye yağlar Emre'den demiş Taverna Korifey. Taverna Korifey. Günaydın. Emre. Güzel sula zeytinleri. Seneye zeytin yağları Emre'den. Ve lastik Korifey. Korifey'in garsonlarına şabım. Bulgar havası çalmazsan Bulgarlar kovalsın seni demiş Emre. Susma. Susma canıma getirdim be. Drop hastanesi. Enfes. Pastalar enfes. Eklerler enfes. Kondikankler enfes. Şuruplu tatlılar. Şurupsuz tatlılar. Ürünlerinde glikoz şurubuna yer vermiyorlar. Günlük üretim yapıyorlar. Sevgili dostlarım. Drop pastanesi. Şapçı'da. Dondurmaları anlatılmaz yaşanır dondurmaları. Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Kıtelin bitişinde. Balıkların olduğu yere mi gideceğiz? Ya daha yukarı hangi kulübeye mi gideceğiz demiş Faik. Balıkların olduğu yere gideceğiz. Orada suların olduğu yere gideceğiz. Oturacağız kısmetse balık yiyeceğiz. Öyle düşündüm. Sen ne diyorsun? Öyle çok uzak yollara götürmeyin beni. Benim yüreğim bulanıyor. Yüreğim bulanıyor benim. Mehmet! Mehmet Kara günaydın. Rıdvan Topaloğlu. Günaydın Korifi'nin saz ekibine günaydınlar. Yaz boyunca Korifi'de eğlendik. Yaz devam ediyor. Eğlenmeye devam her cuma akşamı canlı müzik. Kış olunca da iç mekanda, kapalı mekanda canlı canlı musiki. Pazar günü sabah sabah saat 11'de uyanacağım. Ondan sonra gideceğiz balıklara, tamam mı? Sabah sabah erkenden uyanacağım pazar günü. Sedat Kacal. Abi Hüseyin Akan ya. Tövbe yarabbim, siz çok komik insanlarsınız. Ama bu Hüseyin Aga'nın elindeki ne böyle boyundan büyük? Silah mı tapanca mı bu? Hüseyin Aga'nın şalvarına pantolonuna bak. Ölüyüm. Ölüyüm Allah'ım yarabbim. Ne Allah'ım yarabbim. Ama bu ne böyle ayağında finala? Yarınki günaydın mesajı hazır. Bu adam nereye gidiyor böyle demiş Sedat. Of yarabbim yarısıldım. Eşime sorayım. 11 erken değil demiş Faik Tuzlacığım. Faik bu adamı da alalım mı? Yarabbim yarısıldım. Başka ne var Korifi'de demiş Emre.
1: Orkestra grup melodiden.
0: Emre. Seneye zitinler senden, zitin yağları senden Emre. Güzel su zitinleri. Çok fazla su vermez, zeytin fazla su sevmez. Çürütmeyesin köklerini. Emre. Yakışıklı Emre'ye de günaydın diyelim mi? Yakışıklı bir Emre var. Zeytin suluyor.
2: Tabii ki. Günaydın yakışıklı Emre. Zeytin sularken mis gibi bir sabah olsun. Ellerine sağlık. Hıdır kudur selam yolluyor. Kahkaha da çabası.
0: Kıskandım ama bana gülmüyorsun Emre'ye güldüğün gibi. Bir kere daha gül bakalım.
2: Sana da gülerim ya.
0: Gül.
2: Al sana özel. Tam gaz, tam sana göre.
0: Emre bir başka bir heyecanla soracak şimdi zeytinleri.
2: Vay, heyecan bulaşıcı belli ki. Hadi bakalım zeytinler keyifle sulansın, yüzler büyüsün.
0: Seneye zeytinyağları Emre'den değil mi?
2: Aynen, seneye zeytinyağları Emre'den, bu seneden kahkahalar benden. Kudur kudur imzasıyla.
0: Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Boynuz kulağı geçermiş. Asistan radyocuyu geçti.

Ne demiş şair? Adaletin bu mu dünya? Mal verdin ne yer dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acı şalak dünya demiş. Entel maganda. Ses gidişat kötü, dedikodu değil anlattıklarım demiş Entel Maganda. Biz sevgiden yanayız, biz barıştan yanayız, biz kardeşlikten yanayız. Biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, cumhuriyetten yanayız. Hoşgörüden yanayız, kanunlardan yanayız, anayasadan yanayız. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Süreceklerim bu kadar benimle.

dişleri hoptu çakmak çakmağa geldik. Kına yakmaya geldik. Ayşe teyze ağlama. Bir yürüme var ama anlamadım o mu sana sen mi ona demiş Gürdan Salim. Al sana, al sana, al sana Gürdan Salim.

Senin fotosuna ulaştı. Hep gene çepeli yakışıklısı demiş Nida. Sen ne diyorsun be? Ben Emre'ye 10 basarım be. Sen ne diyorsun be? Benim avram yeter be. Sen Emre kim be? Ya kaç oradan be. Kara kızdan Emre. Kara kara kızdan kara kızdan. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. İki dost sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orhan vardı, kapattı o dükkanı. Onun yerini aldılar. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda birinci kilometrede hizmetinizde. İnşaat malzemeleriyle giren şey, inşaat malzemesi deyince her şey. Duvar panelleri, aman yapı panellerinde... Harika fiyat. Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Ve bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Buradan

0: bak. Sor Hüseyin Aga, gelecekse gideyim alayım odu demiş Mahik Hüseyin Aga. Pazar günü geleceksin balıklara mı? Al tüferi de gel. Al tüferi de gel. Günaydın kardeş. Kolay gelsin demiş İrfan abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gürkan Adalet'in bu dünya şarkısını kime yazdığını biliyor mu demiş Entelmagan'da. Adaletsiz dünyayı yazmış işte. Kime yazacak? Abi çok dikkat et, bu karı yoldan çıkmış diyor Cüneyt. Hadi kızanlardan bir tuttuğuna kendini ne diyeyim ben sana demiş Nida. Kızanlarla kendimi vur tutmuyorum. Kızanlardan daha yakışıklıyım, daha bir albeniliyim. Ne diyeyim sana diyor. Baksana şimdi nasıl kızdırıyor beni, baksana şimdi. Neyim eksik benim kızanlardan be? He? Baksana şimdi be, baksana.
1: Çakma çakmaya geldi. Kına yakmaya geldi. Ayşe neyse vallaha.
0: Hayır bana işim var orada demiş Tanju. Ama ne güzel şarıl şarıl sular. Çıtır çıtır alabalıklar.

Ben şimdi nasıl kızdım bu Nida'ya bak. Bak öleyim sinirden şimdi bu Nida'ya. Öleyim sinirden. Öleyim. Enane. Özcan, enane. Özcan Semerci. Vedat Arabacı. Stonafro. Köpük köpen yıkasınlar arabalarınızı. 20 euro araba içi ve dış yıkama. Evinizden alıp, işlerinizden alıp, işlerinize bıraksınlar. Stonafro olarak Instagram'da bulunun. Takip edin. Arabalarınızı siz de Stonafro'ya yıkatın. Var olan yaşından geçeri çıkarırsan aynı yaşlısınız. Tabii bir gerçek var. Neosi ne Oreos. Palyosi ne Alyos demiş Nida. Bırak sen benim var olan yaşını. Dış görünüşe bak, dış görünüşe bak.

0: Mesut Hanım günaydınlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar abi. Güzel gün olsun, selamlar demiş İlyas. İlyas dostum günaydın. Frankfurt'a sevgiler saygılar İlyas. Günaydınlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Dükkan. Yanlarım ağrıya gülmekten demiş Gürdem. Ben tıkanacağım. Bören yarısını mikrofona çıkardım. Dükkan köşe esnaf Ayşe, süslemeci Ayşe abla 1984 yılından beri Silogi mağazası tam köşede, Devletoğlu'nun olduğu yerde, Hüseyin Akan'ın olduğu yerde, hizmetimizde. Yaşa. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, Yunanistan'a taşımacılık yapıyor. Araba taşıyor, balet taşıyor, koltuk taşıyor, ev taşıyor, battaniye taşıyor, yorgan taşıyor. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Her gün güne böyle başlamak ne güzel ya demiş Chico. Nasıl başladın güne? Ella Chico, Almanyalı Chico. İdama giden Adnan Menderes için yazılmış bu şarkı diyor Entel Maganda. Atatürk'ten madalya almış biriydi Menderes diyor Entel Maganda. Ha? Adnan Menderes Atatürk'ten madalya mı almıştı?
1: Bir saniye kontrol edeyim. Evet, ama küçük bir nüans var. Aslında 1931'de Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri için İstiklal Madalyası aldı. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde imzalanan kararnameyle. Yani Atatürk'ün imzası var ama yüz yüze bir tören, elden takma gibi bir sahne olduğuna dair güvenilir kayıt yok.
0: Ha, elden kısacası takma yok.
1: Evrak, evet, o kısım efsane. Madalya var, kararname var ama Atatürk'ün bizzat takmasına dair bir kanıt yok. Tarih bazen romantizmle inatlaşıyor, ne diyeyim.
0: Peki Adaletin Bu Mu Dünya adlı şiir, şarkı kimin için yazılmış? Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne de rüya.
1: Çok kısa bakıyorum. Bu eserin belirli bir kişiye yazıldığına dair güvenilir bir bilgi yok. Adaletin Bu Mu Dünya, halk ozanı Ali Ercan'a ait bir anıt gibi. Kişisel bir kişiye değil, dünyadaki adaletsizliğe söylenmiş.
0: Aynen öyle. Menderes döneminden çok çok çok önce yazılmış zaten. Entel Maganda. Gene uydurdun, gene sıktın gözünden yalanları. Günaydın. İyi terapiler olsun, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın. Hello. Ama durup niye gülüyorsun demiş. Durup niye gülüyorsun demiş Emre. Bak niye gülüyorum bak. Bak ölüyorum gülmekten hem de bu sabah bak. Bak. Bak. hangi birisine güleyim yani, neyine güleceğimi şaşırdım. Silahın boyundan büyük oluşuna mı güleyim, filan adam terliklere mi güleyim, rafer gibi şortu var Hüseyin Agam'ın, ona mı güleyim? Chico. Bak Chico, bak. Bak bak Chico. Günaydın Gürkan abicim, hayırlı yayınlar Norveç'ten demiş Müslüm. Hani siz dönüyordunuz? Halen Norveç'te misiniz? Ölüyüm gülmekten. Ölüyüm gülmekten, ölüyüm. Elinde engraf olan kağıtlar da var. Leski'ye gidiyor. Avcılık lisansını almaya gidiyor. Yeni level gidiyor Hüseyin Aga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Düşman gözüne. Bu silah düşmanların gözüne. Makak maymunlarının gözüne.

buradaki eve döndük diyor Müslüm. Ha ben gene sandım Yunanistan'daki eve dönüyorsunuz. Müslüm her yer karanlık Müslüm. Her yer karanlık Müslüm. Norveç'te Müslüm. Yunanistan değil demiş. Bir gene sandım Yunanistan'da dönüyorsunuz. Selamun aleyküm gençler kardeşim demiş Faik Şekerci. Hoş geldin. Seninle güne başlamak çok keyifli Bafile demiş Çiko. Her gün böyle işe başlamak, böyle başlamak ne güzel demiş.

0: Hüseyin Aga'nın bir o kadar da yerin altında boyu varmış. Dün Emre. Plakostortunun altında, plakostortunun altında bir o kadar daha boyu var onun. Ya. Evet, karanlık. Kasım ayından sonra hep karanlık burası. İlkbahara kadar demiş Müslüm. Vay be Müslümcüğüm, vay be Müslümcüğüm. Hello sister, yesterday was Amazon's with you demiş. Bonnie Blue.
1: Jet ski bunlar, eşkıya bunlar.
0: He?
1: Hırsız bunlar, kumarcı bunlar, şarapçı bunlar, enişte.
0: Ne diyorsun bayo? İngilizce bir şey yazmış bana bir dinleyici. Demiş ki, hello sweetheart, yesterday was Amazon's with you demiş. Ne demek bu?
2: Hello my sweetheart, then Amazon's video day demiş diyor. Yani muhtemelen Prime Video ile ilgili bir kampanya veya etkinlikten bahsediyor.
0: Hello sweetheart, yesterday was Amazon's with you.
2: Yani merhaba canım, dün Amazon'la birlikteydik demek. Muhtemelen bir yayın, etkinlik ya da alışveriş günü gibi bir şeyden bahsediyor. Tam olarak ne olduğunu anlamak için birazcık daha bağlam gerekebilir.
0: Aç biraz daha, aç bakayım. Bonnie Blue. Ne demek istiyorsun sen? Bonnie Blue. Senin İngilizceni yerim ben Bonnie Blue. İngilizceni yiyeyim ben sen. Yasin. Gitti. Yasin gitti. Trinevan'ı. Trinevan'dır Yasin. Sinap Semerci. Gümüşhane'de inşaat alanında fark yaratıyor. Sinap Semerci inşaat. Instagram'da bulun. Takip edin. Temel kazım işinden son kiremide tuğlaya kadar betonarme binalar, harika binalar. Sinap Semerci İnşaat'ta seviyorsan. Sinap Semerci İnşaat, Sinap Semerci İnşaat. Sensin fıstık, sensin fıstık Emre, sensin fındık fıstık.
3: Efendim?
4: Fıstık.
3: Efendim?
4: Sensin fıstık.
0: Türbin 26'ya gelsin sıradaki şarkı. Ahmet Emirkan, İvo ve Ali'ye gelsin hava rüzgarlı söyle demiş Müslüm. Hava rüzgarlı Norveç'teki kardeşlerimize çok kolay gelsin. Çok günaydın olsun. Sensin fıstık. Nurten ablam.
4: Fıstık.
0: Günaydın, günaydın, hoş geldin. Osman Tevfik. Günaydın. Nihayet uygulama çalışıyor demiş. Uygulama hep çalışıyordu. Senin telefonunda problem vardı. Sorun vardı fındık fıstık. Osman. Ercan Hülya, günaydın kayınçom Vedat Arabacı'ya ve Özcan Semerci'ye şaba demiş. Günaydınlar, hoş geldin, ilk defa yazıyorsun bana. Vedat Arabacı'ya, Özcan Semerci'ye.

0: Benim iPhone tıkır tıkır çalışıyor demiş Osman.
1: Sokaklarda gezmeye gastım.
0: Çalışmayı. Geçen de sorun var dediğinde hiç kimse de sorun yoktu. iPhone kadar salak abi, manyak bir telefon görmedim hayatımda zaten. iPhone'muş. Adı var. Şimdi yenisi çıkıyor. Sanki bir bok oluyor. Eskisinin aynısını ısıtıp ısıtıp akşamdan kalma pilav gibi önümüze sürüyorlar. Soğutma problemini çözmüş, ısınma problemini. Geçen de öyle diyorlardı. Güneşte ateş gibi ısınıyor. Kısıyor ekran kendini. Bir şey göremiyorsun ekranda.
1: Tam kesiyorum sözde. Bilmiyorum mahallenin gençleri yanıyor.
0: Bugün tekrar yükledim. Şimdi tıkır tıkır çalışı demiş Osman. Aynen öyle, tekrar yükleyeceksin. Ya da telefonu açacaksın kapayacaksın. Telefonu açacaksın kapayacaksın. iPhone'ların sorunu problemi bu. Bir de iPhone değil mi? iPhone'da uygulama yok. Yalan söyledin nereden belli? iPhone uygulaması yok Trakya radyolarında. Öf. Öf Osman. Öf Osman.
2: İndir güzelim, indir bu hayatı. İndir fıstığım, indir.
0: iPhone benim gül zenginlerde var be. Hey.
1: Sensin fıstık.
0: Ayağında don yok giyme. iPhone'dan giderim. Gezme. Bakın da benim o kadar çok işim var ki o videonun 21.37 dakikasını dinleyecek vaktim yok. Bunu anlayabiliyor musun bilemiyorum hiç. Bunu algılayabiliyor musun? Dünya kadar sponsorum var. Senin mi oynayacağım ben internet bakanında? Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Sen herkese düzgün dinleyiciler var. Ya Rabbim Allah'ım, ya Rabbim Allah'ım. Sen herkese düzgün dinleyiciler nasıl kısmet eyle. Amin, amin. Hepsi deli bunların. Ben hepsi kaçıyor bunda, zır deli bunlar. Amin aşağıya. Amin, amin, amin. Motoklas. Klas işler. Klas işler, klas hizmet, motoklas, ikinci el, birinci el motosikletler, bataryalı, akülü motosikletler, stil bayi, çim biçme, odun kesme makineleri, ot biçme makineleri, o motoklaslar, kozlu kepirde sevgili dostlarım. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi, harika boyalar. Söz verdiği zamanda gelmek çok önemli. Günümüzde ustalar söz veriyor, gelmiyor. Söz veriyor, 6 ay sonra geliyor. 6 ay sonra gelen bile var. Bu kadar geç gelmek olur mu be? Olur da bu kadar geç gelmek olmaz. Eray Harbaz söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Ondan sonra alıp toplayıp düzenlerini gidiyor, bu kadar. Boyacı arıyorsanız telefon numarasını bana sorun. Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Realme 12 Pro'cuk var demiş Osman. Bak nasıl iPhone varmış. Kimi aldatıyorsun sen be? He? Cihan hemen bir iPhone'un şeyini yollamış bana. Ya iPhone. İyi yayınlar Gürk Hanım demiş. İlhanım. El Arefille, El Arefroidre. Kalimera Arefille. Kalimera Arefille. Kastamonulara da günaydınlar. Anamoğlu günaydın. Efendim mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İntim ekibi harika mermerler. Damarlı mermerler, bembeyaz mermerler, granitler. Mermerci Coşkun İntim ekibinde harika fiyat, uygun fiyat. Yılların eskidemedisinin toptan ve perakende satışlar. Mermer deyince Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dere geçer geçmez sağdadır. Mermerci Coşkun İntim ekibindedir. Uygun fiyat, kalite, ela, granites, marmara. Artı 18 videolarını sil, bak nasıl çalışıyor iPhone demiş Steve Jobs. Steve Jobs öldü. Mezardan mı yazıyor? Şeyde çok kolimanyi. OnlyFans'ta çok kolimanyi. Çok. Hiç kullanamıyorum, çalıştıramıyorum. Benim bir yarım olsun. Ateş gibi yanıyor OnlyFans açınca. Ateş gibi yanıyor. Olsun.

bağırma sana be Gürkan abi. Aşağılama sana şu iPhone'u, bizimkiler bağırıyor bana. Bunca para verdin diyeler demişler de. Çok iyi söylüyorlar. Çok iyi söylüyorlar. Boş yere bana. Hiç adı çıkmış benim gibi. Herkes bana sponsor oluyor. Sanki kim ne var? Sanki kim bilir de apık sapık bir program işte. iPhone'da öyle. Aslen sponsorlara yetişemeyeyim. Sanki ne var bu programda? Başına var sanki. Bağlamış, sarı yazmayı. Bir de oturuyor mikrofonun başına. Gidiyor. Bütün akıllar bu deliyi dinliyorsunuz. Hiç akıl yok sizde ben. Çiğ kaysuz yiyeceğim. Kasyus çiğ. Çok faydalı, çok faydalı. İster çamurdan olsun. Yeter ki. Çiko sen çok yeme göbecik yapmışsın. Sen yeme Çiko. Öğrenmiş sofra yazmayı. Olsun. Tribünden dışarı çıkmasınlar. Darı donmasın diyor Çiko. Tribünden dışarı çıkmayın, çok soğuk Norveç. Yeter ki benim olsun. Nasıl turbines? Bites turbines biter. Ayın 18'inde Gökmen kapanıyor. 18'ine kadar vaktiniz var, gidin balık yiyin. 18-28 arası 10 gün kapalı tatile çıkıyor. Benim öve ve bitiremediğim balıkçı. Gökmen'e gitmediyseniz balık yedim. Tereyağı da karides yedim diye geçinmeyin. Gidin Gökmen'de yiyin balığı. Gökmen'de yiyin karidesi. Biz sık sık gidiyoruz. Ayda 3-5 kere gidiyoruz. Doyamıyoruz tadına. Bandıra bandıra yiyoruz karidesi. Hiç doyamayız tadına. Gökmen'in karidesleri harika. Yastıköy'de. Rıfat Market. Bir çeşit. Tek adres Rıfat Market. Rıfat Market'lere çok teşekkür ediyorum. İki şubesiyle fark yaratıyor fiyatta, hizmette, hijyende, malların kalitesinde Rıfat Marketler. Kurcalı şubesiyle de fark yaratıyor. Stukozma, balık için Stukozma'ya gidin Fener'de. Stukozma Gümüşlü'ne de şadırvanın arkasında Stukozma. Et içinde, et var mı? Et içinde Stukozma'ya gidin. Kısmet olursa gidersek Yastıköy'e sana Çikolar'ın asmalı konağını göstereyim. Bizim konakla karşı karşıya demiş Faik. Yastıköy'de Çikolar'ın asmalı konağı mı var? Çiko sen gelecek mi diye soracağım. Çiko gelmez. O yüzden hiç sormuyorum ona. Göster bakalım Çikoların inşallah kısmet olursa pazar günü. Efendim. Yaz törenine gitmeyi düşünüyoruz balıklara. Gürkan Skup nerelerde? Kayıklara karıştı demiş Doran abim. Geçen gün Haşim'de rastladım ona. Tıraş olmağa gelmiş. Sonra pişman olursun. Çok küçüme gidiyor, çok koyu yabana bu evlilik dedi. Eve gidiyorum, köye gidiyorum, kendimi bekar sanıyorum. Tam kızandan oturacağım, evli oldum aklıma geliyor dedi. Çok koyu ye dedi. Vallahi billahi anlaşamadım dedi. Gece saat 1'de kızandan dışarıda oturuyor, ben evde oturuyorum dedi. Ellemeyin Skut'a, o bunalım hafif bunalım geçiriyor şimdi.

Bara hoppini hoppini hopp hopp hoppini hoppini hoppini hopp hopp. Perihom İskeçe'de Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde dükkanı kapattıkları için bütün ürünlerde %30, %40, %50 indirim var. Yararlanın. Perihom'dan geçin. Siras 3'ten geçin. Haydi bre. Haydi bre. Just Green. Ahmet uyuyor ya da İstanbul'da, hala dönmedi. İstanbul'daki iş için Just Green temizlik ürünleri. Just Green temizlik ürünleri, harika fiyatları. Efendim, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar, biberon temizleyiciler, bebeklerin elbisenin temizleyiciler, bulaşık deterjanları. Just Green. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde Just Green. La Bottega del Café Taşüz'de kahvaltı için benim harika kahvaltı tabukları, Turkish kahvaltı, Greek kahvaltı, krepler, bugaçalar, börekler, kahve çeşitleri, kruasanlar, tiridine, bantum, tasozda, skanapotam yazda, just one street away from the beach, Tiridine, günaydın. Gürkan abicim demiş, Önder Hüseyin'cim, Önder'im. Karaçanların yakışıklı çocuğu, yanakları sıkılası kızan Önder'e de günaydın. Günaydın. Aga, bu salı günleri senin hoşuna neden gitmeyi, bir olay mı yaşadın, bir travma mı geçirdin demiş Cüneyt. Niye salı günü benim hoşuma gitmiyor mu dedim. Aa, bütün günler benim hoşuma gidiyor be. En çok hoşuma giden cumartesi, bir de pazar. Her günün ayrı güzel, ayrı tatlılığı var.

0: davama sandın, para verdim aldım.
1: Amanın amanın
0: amanını yandım.
1: Tridine tridine
0: tridine bandım.
1: Davama sandın, para verdim aldım.
0: 38 yaşındayım, erken aile çıkacağım, devlet oğluna başvurdum. Sindaksis Tatriyan'da okudum. Kefalonya'dan bir villa aldım denize karşı. Karşıda Zakynthos, Zakynthos'a bakıyor villam. Bir tarafı İtalya, bir tarafı Zakynthos. Kıskananlar çatlasın benim villayı. 38 yaşında emekli oluyorum. Haydi. Ama radyo programları bırakmayacağım. Programları bırakmayacağım. Sizi üzmeyeceğim. Sindaksis Tatriyan'da okudum.

Σύνταξη στα 35, στα 38 θα πάρω. Τα νησιά να πάρω, τα βουνά θα πάρω. Στη Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο θα θαράξω. Είναι τα αγαπημένα μου νησιά. Αμανεν, αμανεν, tiridine, tiridine, ben de benim yandım. Ya öyle dedin, öyle dedin diyor Cüneyt. Öyle demedim, öyle demedim. Dememişimdir. Plata'dan Çiko'ya bir mastika mastika. Şaba Gürkan abi demiş Önder. Yanlarım ağrıyor. Hani potpourri halinde onu mu çalayım? Tamam. Ben sizi üzer miyim be? Ben Karaçanlar kızanları üzer miyim be? He? Bir tek Yasin'den hoşlaşmıyor. Hiç sevmiyor o Yasin'i. Allah onu, Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onun ne muradı varsa versin inşallah. Amin. Ne muradı varsa versin Yasin'i. Şekeri çıkmasın. Yesin yesin hep şekeri çıkmasın. Hep 70-80'lerde seyretsin şekeri inşallah. Amin. Amin amin amin. Çok amin. Çok amin.

Ben de bir Önder'den hoşlaşmıyorum demiş Faik. Niye hoşlaşmıyorsun Önder'den be? Hakikaten senin bu Önder'le alıp veremedin nedir bak. Bak bak Pınar'da bu oluyor demiş. Bak Önder'in kızlarına Pınar'da'ya bak. Oh gene oh gene. Oh gene. Aynı babası yanacıkları. Vay vay vay vay vay vay. Vay maşallah. Vay maşallah vay maşallah. Vay maşallah. Pınar'da'dan Çiko'ya bir mastika. Şabım. Çiko da evlenecek. Çiko'nun da böyle Pınar'da'ları olacak. Dört tane Pınar'da'sı olacak Çiko'nun. Dört.

0: Kemetak Siptises Gürkan abi demiş İlyas. Seni bana bak. Seni alırım kafanı yerlerden yere vururum. Seni bana bak. Ne diyorsun sen bana be? Ben ne zaman yalan söylemişim de şimdi söyledim yalan be? Ha? Ha okey falan diyordu yazlık aldım diyorum inanmıyorlar be. 38 yaşındayım emekli oldum diye inanmıyorlar be. Faik de Volvo ancağıma inanmazdı ama ha kakalak gibi kaldı bak. Ya günaydın aposapes demiş Adnan Meksikan el Adnan. El afilemu el agorimu el adose el amez melisa el amelisa. Gürkan günaydın. Yayınlar dilerim demiş Orhan Köse günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın.
1: Kalmara Gürkan'ım kalmara kolay gelsin. İçeride mi yasasın kesin bu tarafları.
0: Kalmara İlker kalmara. Topla büyütme bamyaları yaşa dosse. En ayker en ayker agorimu. En agorimu niker. Haydi ker. Hoptiri hoptiri hoptiri hoptiri. Hoptiri Hellas Brokat prefabrik ev. Hellas Brokat. Harika fiyat. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'da Hellas prefabrik sevgili. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun takip edin. Ne kadar uygun fiyata. Ne kadar güzel evler yapın yaptıklarını görünce şaşıracaksınız. Haydi aga sen parayı bulursan radyoculuğu bırakırsın demiş Cüneyt. Ben zaten parayı bulukum ben. Ama benim ben paramın hesabını bilmiyorum be. Bir tane kasam var boyum kadar ayıptır söylemesi. Görmedik bu demeyin. Yani örnek için söylüyorum kasayı her akşam para kokusu çok hoşuma gidiyor. Yatarken açıyorum kasanın kapısını paraları kokluyorum ama kapatmak zor oluyor. Lapır lapır dökülüyor paralar. Bir tarafımdan bir elimle bir tarafından öteki bacağımla bastırıyorum. Zor kapatırıyorum kasanın kapısını. Zor kapatırıyorum be sen ne diyesin be. Faik abi kızdı ya bana kaşındığı yerini kaşımadığım için demiş Önder. Vay ne dedi Faik sana. Ba Faik senin neren kaşınıyor? Porfili. Bak zamane kızanlarına bak. Zel kuşağı bunlar, zel kuşağı bunlar. Hani sen 34 yaşındadın diyor Cüneyt. Sen her şeyi tersinden anlıyorsun biliyorsun. Daha sen beni bir aydır dinle, 10 gündür dinliyorsun. Yaşım başım her şeyini öğrendin maşallah. Plada yaşaba, Çiko'dan plada yaşaba. Yar istediğini söylemeli, ay diyarım eylemeli, neylemeli. Köpeklerim iki oldu. Kuki, siyah olana daha isim bulmadık. Siyah olan çok güzel Kuki, hep hayvanın her yerini sıkıyor. Kuyruğundan tutuyor hayvanı yukarı kaldırıyor. Bırak Kuki ne fena oldu bırak Niko, bize gelen her hayvan deli çıkıyor bırak. Niye böyle oluyor anlayamadım ben. Vallahi billahi kara köpe. Hey, hey. Bu siyah köpeceğe ne isim bulalım daha isim bulamadım. Black Cookie gibi diyelim. Oreo mu diyelim ne diyelim? Hayır, ooo ne dedi çekilmez demiş Tanju. Vay ne dedi Faya vay ne dedi Faya. Ziya demiş Gökhan. Ne oldu be? Niye alıyor be?

akşam camı açayım, yatak odasının camını açayım da uyuyayım dedim. Benim hemen yatak odasının girişinde altında uyuyorlar. Bıra bütün gece bağırttırdı bıra. Hınzır'ın kukisi. Kara köpeği bıra. Mıyık mıyık mıyık mıyık bıra. Bıra sen ya. Bıra ne fena köpek, bıra ne fena köpek bıra. Bir de yiyor, bir de yiyor. Kupayı getirmedin de demiş Cemal ya, getirmedim. Ben sahipliğini onu kimseye veremem, artık bizim oldu o. Onu da çaldım. Ben köpek hırkısıyım, ben köpek hırkızdım. Çaldırmak istediğiniz köpek varsa bana söyleyin. Adam gibi adamsın abi. Allah sana uzun ömür versin inşallah demiş Cüneyt. 38 senedir radyodasın, o doğru. Yaşın doğru değil demiş Gökhan. Söyle ama bir dahakine eşi koruyamayacak onu. Yatağında uyurken bastıracağım onu demiş Faik. Aba ne bastırıyorsun öyle? Tavuk mu bastırıyorsun? Tavuk mu tutuyorsun?

Gelsin gelsin yatağın kalitesini deniriz demiş Önder. Seprokali Faik. Aftosto Önder o kızan Seprokali. Senin o ayaklarına kakalayıp kapatamadığın kasa mı? Yoksa banka kartlarının ekstreleri mi orası muamma? Bu arada köpeğine Black Wolf adını ver demiş Nida. Black Wolf, Black Wolf, Black Wolf, Black Wolf. Ama neydi Wolf? Kısa bacaklı bir köpek. Muhtemelen büyümeyecek ne bileyim. Mastika, mastika. Aga ben seni 5 seneden beri dinleyeyim ama Instagram'ı yeni yaptım ondan karıdan yeni izin aldım demiş Cüneyt Hasan. Ondan süreli mesajları etkinleştiriyesin. Kim bilir Instagram'da kimlerle cilveleşiyesin. Ya karın beni dinliyorsa kapattır bu adama Instagram'ı. Bu adam tehlikeli. Bu adam bütün gördüğü güzel karılara kızlara ateş atıyor Instagram'dan ateş atıyor. Ben size söyleyeyim. Ateş atıyor. Ya. O benim niye yarım akıllı olduğumu bilmiyor demiş Faik. Faik posta perasmetik iraki refili. Malboro çigaraki. Oh, oh, oh, oh.

vallahi günahımı alma. Yok öyle bir şey demiş Cüneyt. Ya yok. Ya yok. Hasta hafta, alu hafta, alu hafta. Tüm karılara kızlara ateş at diye bütün gece.

yaşayan. Gürkan abi günaydın, aç bunu dinleyelim demiş Adem Şeyh. Din avtorefiyle. Nurcan çalışır. Islandı. Islandı nerem? Seni düşmanlar koydu galiba, radyoyu kapatmak, kapatacak mısın Adem? Ha? Nere ıslandı Adem?

0: Yine kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Rekor dinleyici sayısına ulaştık yine şu anda, şu dakikada. Vay vay vay vay vay vay. Thank you very much, thank you very much, thank you very much.
1: Haydi Durmuş. Hey,
0: hey, hey. Jack Durmuş. Durmuş. Mastika Durmuş. Ve sevgili dostlarım, cebelikidiz, mutfak dolapları, cebelikidiz, oturma grupları, mobilyalar, yataklar, Linastrom yataklarında %40'a varan indirimler cebelikidizde. Koçovuz'un üst katında, Toyota Uyanidiz, yeni Toyota, yepyeni maskesiyle, yeni görünümüyle, Toyota Yaris Cross, dünden itibaren Gümüşhane'de sergileniyor. Test drive için gidin. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla, uygun ödeme koşullarıyla, Toyota Ioannidis markıyla. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Gümüşhane'de Toyota. Açamam onu. Onu açarsam radyo kapanır Adem. Ben açtım da rekor oldun demiş Ahmet. El Ahmet Osman. Nasıl gidiyor abi bizim bölgede internet çalışmaları? Yok mu tanıdığın bir teknikoz sorarsın? Ben bütün teknikozlara soruyorum. Benim evimin önüne gelme korkuya kızanlar. Geçen gün gene pazar günü gelmiş kızanlar, buraya oturmuşlar. Ufacık kızanlar. Gelsaz dedim, merhaba dediler. Aa dedim, siz dedim bizimkilerden misiniz? Ya dediler, biz dediler şeydeniz. Te buradan bizim şeyden, Mizanlı'dan, Musfakı'dan. Ne yapıyorsunuz bak kızanlar dedim. Te dediler kutu takıyız. Bir kutudan 24 kişiye kadar internet verebilirlermiş. Gerekirse bir kutucuk daha takıyoruz, daha fazlalaştırıyoruz dedi abi dedim. 10 adım arayla 2 tane kutu takmışsınız. 24, 24, 48 dedim, bizimki mahallede toplasan 48 tane yok abi. Kızan ha? Kızan dedi, ne bileyim biz öyle dediler, biz öyle yapıyoruz dedi. Bırak sen onu dedim, ne zaman dedim internet verilecek buralara? Birkaç hafta içinde dedi. Birkaç hafta içinde dedi. En geç dedi yılbaşına kadar Enegopi'si olacak dedi. Ahmet Donusu, Alimonlar'ınki gibi istiyorum yalnız. İnternetim olacak ama para ödemeyeceğim, tamam mı? Alimonlar, Üledim Bartlim, İnternetim olacak ama para ödemeyeceğim. Sen getir, teli çekelim, ruteli takalım. Nasıl olsa şimdi internet muhtemelen vardır burada zaten. Kutular takıldığına göre.

optik iğne nasıl zor bir şeymiş. Gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bir tane dukka var. Dukkanın içine iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar. Dolabı açıyorlar, orayı tıfişten takıyorlar, orayı teller takıyorlar. Direklere tırmaşıyorlar. Nice Greek Radio demiş. İnna. Apopumas Grafis. Nereden yazıyorsun? Apo Berlin. Deutschland. Nice Greek Radio. Nice. Nice Turkish Radio. Murat Usta. Günaydın, hayırlı sabahlar Almanya'dan demiş. Günaydınlar, hoş geldiniz.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi brother. Günaydın sevgili kardeşim. Bugün nasılsın kardeşim demiş. Soik topitza. Bunlar bu kurban bağışı falan toplayanlar, bu dolandırıcılara kanmayın. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi brother demiş. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Amin inşallah. Dolandırıcılar ya, size yazıyorlar, kurban murban parası istiyorlar, inanmayın. Onlara vereceğinize parayı bana verin. 40 kere daha fazla hayra gelmiş olursunuz, girmiş olursunuz. Ben ödemiyorum abi demiş Aydın Mehmet. Niye? Sen Bulgar mafyasın, ondan mı? Seni gidip Bulgar mafyası seni ya. Narlıköy Köprüsü'nde 2017'de açılacağı, 2026'da anca açıldı. Sana da yılbaşına kadar demişler ama hangi senenin yılbaşısı onu dememişler, hayırlısı demiş Nida. Ama burada parayı veren Avrupa. Avrupa bastırı ya bunlar. Yoksa bunlar 40 sene yapmaz bu işi. Ya. Yoksa 40 sene yapmazlar. Burada Avrupa onlara şey vermiş demiş. 2027'de bitmiş olması lazım. Bu en azından bu belirlenen yerlerin bitmiş olması lazım demiş.

0: Ne oldu ben namaza mı durdun diyor Alimolla. Ne bileyim birisi yazmış işte Soik Topista. Topista. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu brother demiş. Ben de ona cevap vereyim. Dur. Dur. Kimse konuşmasın. Şimdi dinleyicilerimiz çok. Bir Arap dinleyicim yazmış. Sevgili asistanım Arapça anlıyor musun?
1: Anlıyorum.
0: Anlıyor
1: yazdığımı
0: musun?
1: Yazdığımı söyle hemen çevireyim.
0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu brother.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin.
0: Evet. Arapça bir şeyler söyleyelim biz de ona. Hadi bakalım. Ben Elham'ı okudum ama öyle olmuyor dediler.
1: Şöyle tibarca bir cevap verebilirsin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nurla geldin, hoş geldin. İstersen ardından nasılsın bugün diye sorabilirsin.
0: Arapça, Arapça söyle bütün bunları. Radyo City'ye hoş geldin. Bizim dalgamız temiz, bizim frekansımız pampacık, bizim frekansımız kliyecik falan diye Arapça bir şeyler söyle. Hadi bakayım, hadi bakayım.
1: أهلا وسهلا بك في راديو سيتي موجتنا نقية وصافية وترددنا مضبوط وواضح مونتك المكان كيف حالك اليوم؟
0: آمين آمين شريف عثمان Bak adaşın ne yapmış diyor. Kim benim adaşım be?
2: Benim akşam.
0: Çok eskidi o. Sen çok gerilerde kalmışsın. Oho. Amin dediniz mi? Hadi tekrar amin diyelim. Hadi bakalım bu söylediklerin aynısını tekrar yumuşatarak böyle uzatarak söyle bakalım Arapça. Hadi bakalım.
1: Tamam tamam yumuşak yumuşak akarak söyleyeyim. Allahumma salli ve sellem ve barik ala seyyidina ve nebiyyina. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين يعني hoş geldin nur getirdin kalpler ferahlasın yüzler gülsün
0: frekans cillop gibi frekans tertemiz Radio City Arabistan'da bile dinleniyor Radio City inletiyor her yeri tüm dünyayı diyelim hadi Arapça yes, söyleyelim
1: موجتنا صافية مثل الجوهرة ترددنا نقي جدا راديو سيتي يسمع حتى في بلاد العرب راديو سيتي يشعل الأجواء في كل مكان في العالم كله هيا هذه رسالتنا لصوت واحد
0: آمين Duydular bizim tarikatı. Öğlenden senin de şık olduğunu yıkama yanıma başlatmışlar. Esselamün aleyküm selamlar kolla gözünü. Zaman kötü. Hemen silahlı kuvvetler. Bakanımız Hüseyin Agam'ı devreye sok demiş. Nida. Bak bak bak bak. Bak Hüseyin Agam varken kim korkar be? Düş-

0: Neriman Savlihan ablam günaydın. Günaydın. Gürkan'ın Kozmote'de tarih oldu artık, adı bile kalmadı. Bu Miço sattı ülkeyi demiş. Ülkeyi satanlar çok bu coğrafyada Entel Magandacığım. Başka kimler satıyor? Ülkeyi satan satana yarışıyorlar, sen mi satacaksın ben mi satacağım, sen mi satacaksın ben mi satacağım diye Çinlilere havaalanlarını Çinlilere verdik efendim, Trenos'u İtalyanlara verdik, Kozmote'yi Almanlara verdik. Hasan'a bir şey kalmadı. Hasan'a ne vereyim ben? Ben Hasan'a da bir şey vermek istedim. Kalmadı. Hasan'a bir şey kalmadı. Yemin ederim kalmadı. Hasan'a, bana, bizim Hasan'a bir şey kalmadı. Jan servise, Katara, Menes, Kat. Fatih sen niye falanlık yapıyorsun be? Sen benim paraları faize yatırıyorsun galiba Faik. Aman Fatih. Fatih falanlık yapma. Efendim Hasan'la Fatih karşı karşıya. Fatih koltuk döşüyor, kumaş kaplıyor, tavan kaplamaları, koltuk döşemeleri, hijyen servis Hasan da, ilaçlama işleri, böceklere karşı, sineklere karşı, haşerelere karşı, işyerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması, hijyen servis, hijyen servis. Hasan, bu belgeseli izledin mi demiş. America's most secretive Jewish community, Hasidic Jews 48 hours inside. İzlemedim. Mehmet neden bahsediyor? Efendim bir video göndermiş Müslüm. Oo, yaşayın kızanla biraz soğuk şarkı dinleyelim bakalım şimdi. O belgeselin konusu ne? Mehmet İngilizcem doğru güzel olsa yapay zekaya soralım bakalım. Dur bakalım şimdi. Bir belgesel var. İngilizcem çok iyi değil. O belgeseli soracağım sana. America's most secretive Jewish community, Hasidic Jews. 48 saat inside diye bir belgesel. Konusu ne bu belgeselin? Yapay zeka anlayamıyor çünkü şimdi Fatih arıyor. Şimdi Fatih'i döveceğim. Fatih arama. He?
1: Tamam, bir bakıyorum. Tam anlayamadım. Fatih Dönecen bir belgeselin adı mı?
0: Hayır.
1: Eğer öyleyse, sorun değil.
0: Bak. America's most secretive Jewish community. Hasidic Jews. 48 saat inside. Böyle bir belgesel var.
1: Anladım. Hemen bakıyorum. Tamam, şimdi anladım. Bu belgesel New York'taki Hasidik Yahudi cemaatinin içine giriyor. Günlük yaşamlarını, geleneklerini, teknolojiyle ilişkilerini anlatıyor. İngilizce seviyen çok iyi olmak zorunda değil. İstersen birlikte ilerleyebiliriz. Sen cümleyi bana söylersen ben de Türkçe'ye çeviririm.
0: Yok, İnsanlar ben sadece merak ettim. İngilizcem... Amerika'daki demek ki Yahudi cemaatini anlatan bir belgesel bu.

0: Gurbetteki sevgili dostlarım. Şimdi size bir şarkı çalmak istiyorum.
1: Ben senden geçem, geçem, geçem.
0: Gurbetçi dostlarımız çok. Bizi gurbette dinleyen herkese çalacağım bu şarkıyı. Olmasaydı derdimi söyler miydi İbrahim Erkal'ımız? Söyler miydi Ferdi babamız? İkisi de rahmetli oldu. Allah'tan gani gani rahmetli.

ve Le Caps Cafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde Le Caps Cafe sevgili dostlarım. En önden geçem Le Caps Cafe harika fiyatlarla size hizmet veriyor. İl marka kahve çeşitleri sabahtan akşama kadar, köyün dışına da servisleri var. Her gün ızgara çeşitleri var. Le Caps Cafe ayrıca en güzel şekilde en uygun fiyatlarla cumartesi akşamları

kuzu. Ah ne güzel kuzu, ne güzel kuzu. Fırında kuzu. The Cups Cafe tavsiye ettiğimiz kafe. Yassıköy'de The Cups sevgili dostlar. Ve Yassıköy'de inşaat malzemeleriyle ünlü Yassıköy'ün ağası Oğuz'un dükkanı. İnşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Özkom Mehmet Özcan. Yunanistan çapında en uygun fiyatlarla paneller, inşaat panelleri ve panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün. Gitti adam hadi bakalım demiş Murat Usta. Nasıl? Hadi bakalım. Düştüm yine çaresiz şu gurbetin yollarına. Ne o resmini isterim ne bir resim gönder bana. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim. Eğer yolun düşerse sanma sana gelirim. Sanma sana gelirim.

Telekom GR'ye geçmemize kim vesile olduysa Allah bildiği gibi yapsın. Kosmote'ye alışmıştık, eğer güzel internet tutarsa Telekom GR'ye de razıyım ben, haha demiş birisi. Ne fark eder Telekom olsun, Melekom olsun, Holokom olsun. İsmi ne fark eder? Fark eden şu, her şeyi yabancılara satmak. Hele hele iletişimi yabancılara satmak çok vahim bir şeydir. Yani ne diyelim? Ne diyelim? Önemli olan o, yoksa isminin hiçbir önemi yok. Önemli olan Almanlara satılması Kosmote'nin. Ama daha değişmedi ki, benimkine Kosmote Wi-Fi yazıyor. Kosmote yazıyor. Daha Telekom olmadı benimki. Sizinkiler Telekom mu oldu şeyleriniz, telefonlarınız? Gürkan abi sen de alacaksın mı? Senin karabina ya söyle ne demiş Tanju. Sen Hüseyin'e benim karabinamın karabinam Hüseyin Agam'ın yanında sönük kalır. Hüseyin Agam karabinasını görmedin galiba sen. Gökay'dan seni ikinizi de alayım ben pazar günü. Yaz törene, karabina yerine. Dalga dalga, dalga dalga demiş Çiko. Almanyalı Çiko. Dalgalanıyorum. Arda dedi, vay dedi. Çiko abiye neler söyledim ben, dayı dedi akşam. Akşam Arda'dan çimlere yattık. Aldık köpekleri. Oh, bir oynadık. Bugün Arda'nın son günü. Çiko korkma artık. Arda gidiyor. Çiko korkma. Arda gidiyor. Arda bir goller attı. Çiko'ya bir goller attı. Çiko da Arda'nın arkasındaymış Çiko da. Ya Arda'yla beraber aynı mevkide oynuyorlar herhalde. Ben futboldan hiç anlamam. Benim arkamdaki Çiko'da dedi. Sakın bir tahta Arda'ya elime kalkmayasın Çiko. Bizim Arda'da bir vücut var. Gimnastiğe de giriyor. Vallahi aynı benim. Ben de o yaşlarda öyleydim. Ya şimdi de çirkin değil vücudum. Çirkin sayılmaz. Direm da yağ yok kızların üstünde. Direm yağ yok. Hep kas. Hep kas. Hep kas. Çekir gibi koşuyor. Koşuyor. Tak golleri atıyor kireçlere. Tak. Atıyor golleri. Ve ne diyelim, Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Ali Toraman benim kaloriferler, Ali Toraman'da ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ev yenilemek için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi ayrı bir yerde, Cuna Market'in karşısında, yeni yolun başlangıcında, hemen üst katta sevgili dostlar. Boşasın beni karı o zaman, bir takımdakileri takımdakilerle çıkayım, bir sizden bir başkasından demiş Tanju. Ama boşver. Bak Çiko da gelecek. Burada bir araba durdu, bana mı durdu bu araba? Dur bakayım, beyaz bir minibüs durdu burada. Bu minibüsten kim inecek, neye inecek, ne yapıyor bunlar burada? Gene kosmoteciler mi, oteciler mi geldi, internetçiler mi geldi, ne oldu? Ha, telekomcular mı geldi? Ne isteği bu be? Bu kırmızı, bu beyaz minibüste kim var be? Kaç. Kim o? Golcü demiş Scoot. Bizim Arda senin haberin yok mu? Çikolara darma duman yaptı. Benim yeğenim. Yakında Almanlar Yunanistan'ı komple alacak gibi eve geliyor demiş Murat. Gülümem sevgilim. Bize bir şarkı dinletmeyesin diyenler. Merak etmeyin, dinleteceğim şarkıda. Halil Mümin. Bu ne? Telekom geri. Telekom olmuş. Dur bakayım ben tekrar başlattırayım telefonu. Ama benimkinde de Kosmote yazıyor. Kosmote Wi-Fi yazıyor. Çünkü burada telefon çekmiyor. Dur tekrar başlattırayım bakayım ne olacak.

Sen benim fotoğrafımı çektin be. Benden izin almadan seni mahkemelerde süründüreceğim Scott. Seni mahkemelerde süründüreceğim. Avukata vereceğim seni. Seni maymun seni. Dur ben Fethiye'ye söyleyeyim. Çikoy bakalım nereye gidiyor gene demiş. Önder. Fethiye'den ben izin alacağım be. Ben izin alacağım Fethiye'den beni kıramıyor be. Fani dünyada yapıştı canıma. Börek deyince, börekçi deyince acayip börekler, çok güzel börekler sevgili dostlarım. Bugaçatrian'da Filidis. Merkez dükkan Sisiosik eski vali binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Platya'da Fotosta'nın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokak. Kıymalı, peynirli, kremalı her türlü börek var. Ergastrio'dan hem börek satışı yapıyor hem de dondurulmuş börek hem de pişirilmiş börek alabiliyorsunuz. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Platya'daki şubelerinden 29853 numaralı telefondan da sipariş verin. Fagi.gr'den de sipariş verebilirsiniz. Bir Ferdi Baba şarkısı daha dinletelim sizlere. Nerede gene çıplak çeksem demiş Kut. Nasıl çekeceğim cümleni çıplak be, ben denize bire cuma turundan gidiyorum dizlerime kadar. Sen ne diyorsun be, fannemi çıkarmıyorum ben denize bile girerken. Olur da benim bu muhteşem seksi vücudumu görür de. Türlü türlü değişik bakarsınız diye. Ya. Akşam Fethiye'ye karşı masada oturacağım. Baksın hep Çiko'ya demiş. Alacağım Fethiye'yi karşı masaya oturacağım. Baksın hep Çiko'ya demiş Önder. Yapmasana böyle fenalık be. Yapmasana böyle fenalık sen be. Allah'ım yarabbim sen. Ben daha akşam geçtim Telekom GR'ye. Almanlara niye sattılar acaba demiş birisi. Paran olmazsa satarsın. Bak emeklere şimdi günde 1'er euro zam yapacak. Bir kere eline para verecek. Nerede bulacak o paraları? Miço. Nar suyu içiyorum. Oh. Oh. Gideceğiz mi Aleksandropoli'ye demiş Kut. Gideceğiz dedik ama Aleksandropoli'ye gideceğiz. Kandır Fethiye'yi de izin versin Çiko'ya. Ama dur sen de izin alamazsın. Sen al eşini, Çiko alsın Fethiye'yi. Haydi gidelim Aleksandropoli'ye.

Egnati Otobanı'nı bedava verdi Özen şirkete. Kozmote'yi hiç olmazsa sattı diyor Ali. Gelen oldu bana yazamadım devamını. Bu belgeseli Ruhi Cennet yapmış. Kendisi bir YouTuber. Amerika'daki Yahudi topluluğu ile ilgili ve ortalık karışmış. Zaten izlenme sayısından da belli diyor Mehmet. Evet, yapay zekaya sordum duydun bilmiyorum. Yapay zekada söyledi. Bak gör Bonder ne gıcık demiş. Fay gördüm hakikaten çok gıcıkmış babu. Beni gene kimsecikler bir yere çağırmaya demiş. Ama kim çağıracak seni? Yalama. Rufyane. Rufyane. Ben de gıcık oldum Fahim bu öndere. Ben gelirim. Bende sorun olmaya demiş Kurt. O zaman Çiko'yu da alalım. Sen kardeşini kandır Fethiye iyi mi? Yazdık o kızlarına yazdık. Zaten yedi golleri bizim takımdan Arda'dan yediler golleri. Moralmanları çok bozuk onun. Sana diyeyim tabii bir tanemsin canım canım. Çok geç kalktım bir türlü yazamayayım aga demiş Mustafa. Mars sen bana mı yürüyesin?

Faik abi yaşıyor mu diyor Scott? Yaşıyor. Pazar günü nasıl kısmetse yaz törenine gidiyoruz balık yemeğe. Gelecek mi? Balık için Fener'de su kozmayı seçin. Fener'e gitmek istemiyorum diyenler Gümüşhane'de. Aynı şey. Su kozma şadırvanın karşısında. Su kozma. Bin bir çeşit. Tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Rıfat Marketler şimdi uzun süreden beri kaç yıl olmuştur, zaman çabuk geçiyor. Nerede hizmetinizde? Rıfat Market Kurcalı'da da hizmetinizde. Bu arada aklıma bir şarkı geldi, hemen onu yazmak istiyorum. Kurcalı'nın gururu, tertemiz ortamıyla, hijyenik ortamıyla, efendim harika fiyatlarıyla Rıfat Market her alanda fark yaratmaya devam eden market. Gidin, gezin, görün. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Rıfat Marketlerden alışveriş yapan herkes çok memnun zaten. Neziha ablaya yine söylersen bırak boyu da kısa çabuk sinirler yukarı var ya, onu ayı derede ağaca bağlayacak demiş Önder Fahi. Neziha Fahi'den kurtulduğuna şükrediyor be. Sen ne diyorsun? Scott bir fotoğraf göndermiş. Neresi burası? Burası neresi? Bu sesi alalım. Önder'de nasıl oralarda çok tenha yerler var demiş. Faik Tuzlacı. Kim vurdu ya, gitmesin kızan? Ha? Öldürmeyesin kızan. Rosaline çok teşekkür ediyorum. Gelir aklıma Rosaline'in o güzel kıyafetleri, Rosaline'in o muhteşem setleri, Rosaline'in o abiye kıyafetleri, günlük kıyafetleri, Rosaline efendim abiye giyim, Rosaline tesettür giyim. İndirimler halen devam ediyor. Rosaline.butik.com otini Demokrit'i 1'de Gümüşhane'de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Halki dikiden misin sen be? Sukut! Skuta 7 kilogram şaba demiş Çiko. Almanyalı Çiko. Senin Bulgaristanlı kızdan haber var mı baba Mustafa? He? Oh, Allah'ım selam.

Ben Sindesi'ye geçtim Cihan, Fitiko numaram yok. Babama da yaptıydı Fitiko Cihan. Fahin da Fitiko interneti mi var? İşte Poli Rufyanus Cihan. Poli Rufyanus ise. Bak ben Ekato'yu arayayım söyleyeyim. Ekato'yu arayacağım şimdi. Fahin şikayet edeceğim Ekato'ya. Fitit Sinon Faik. Uzmanlık adanıyım be bu Faik'im be. Ne logosini aftoz ne titi logosini. Tis bu nasıl yaptı topeleri? Mi posini kuço logos? Ay sen ya. Faik'e fazla sataşmayayım. Faik'i ben severim. Yoksa Yastören'in o sularına gömer vallahi bizi. İnsanı kim boğul diye giderim. Boğulurum vallahi bile bak. Sevgili dostlarım, Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Kilo vermek isteyenler, kilo almak isteyenler, kas yapmak isteyen sporcular, bol proteini beslenmek isteyenler, az karbonhidratlı, az yağlı beslenmek isteyenler, kalbi olanlar, şekeri olanlar, herhangi bir sorunu olanlar, özel beslenmesi gerekenler, çölyak hastalığı olanlar Elif Kara Osman'a gidiyorlar. Elif Kara Osman, Halko Kondili 3'te eski mahkeme binası dairesinin arkasında uzman diyetisyen. Po ne şarkı çıktı Ümit. Psikologos olacağım demiş. Faik Tuzacı. Haydi benden iyi geceler. Yarın görüşmek üzere Gürkan abicim demiş. Önder kardeşim iyi geceler. İyi uykular, iyi dinlenmeler Önder'im. Teşekkür ederiz bizi bu kadar dinlediğin için. Söyle Yağmur söyle. Vay Mehmet Ali Çavuş. Vay Mehmet. Artistler sizi dur bir kalp bırakayım. Yaşayın be. Yaşa Mehmet yakışıklı. Tuni güzel kız. Allah sizi birbirinize yazmış. Mutluluğunuz daim olsun.

0: Senin yerinde olsam Faik derisine sataşmam. Bu adam dolabına geçince başka bir adam oluyor demiş Hüseyin. Faik mi?
1: Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime söyle.
0: Ya söyle ne zaman demiş Çiko, pazar günü.

Benim üstüme kim geliyor be Cüneyt? Hasta etmeyin Cüneyt'i. Yok aga, hayır haber yok kızdan demiş. Gitti kız. Senin gibi başka bir enayi buldu. Onun da paralarını yiyecek, onu da bırakacak. O farfara farfara 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi, ne fayda? Gitti kız, gitti. Gitti. Evet, Erhan mesajcı, mesajcı Erhan, ertürbe.gr internet sitesi, Balar Köyü'nde 24 yıllık tecrübeli her türlü mezar yapım işleri, sevgili dostlarım, Ertürbe'de, Ertürbe olarak Facebook'a sayfası var, Erhan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta da bulabiliyorsunuz kendisini. Ve devam edelim, Gökmen'de balık yiyin, Gökmen'de kalamar yiyin, Gökmen'de karides yiyin, tereyağlı, bayılacaksınız. Boşuna övmüyorum, boşuna söylemiyorum bu kadar. Gökmen nerede? Gökmen Yastıköy'de, yolun üzerinde. İhtiyopolyops Topolyovis Tonniza 18 ile 28 arası kapalı, ondan sonra yine açılacak. Just Green temizlik ürünleri, doğal deterjanlar, yumuşatıcılar, çocukların elbiselerini temizlemek için, çocukların biberonunu temizlemek için özel deterjanlar, kimyasal madde barındırmayan bulaşık deterjanları, ekosel sertifikalı hepsi Just Green Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Dönemem dönemem. İrfan Abdullah günaydın. Ercan Hülya Yeşil Denizlere günaydınlar. Bebecan abla günaydın. Sabri abi günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Arzu Aslan, Arzu Hanım'a günaydınlar. Afiyet olsun. Hüseyin Deli Ömer, Kuru Kahveci Hüseyin Deli Ömer'e de günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera, Erol Macir günaydın. Melia Koca, Gülsüm ablam, Hüseyin Yoluç, Ahmet Fatma, İrfan İbrahimoğlu, Mehmet Hüseyin Aga günaydın.

0: dediğin şeye bak. Nerede trak?
1: Hop bu yine trak. Az tu iki bırak refile. Ela refile. Hadi refil kefilesi ol. Gönder bakalım leblebici artist Simbel Teras'ı göreyim demiş. İlhan. Sıkıdır. Sıkıdır. Altına kaçırmayasın gülerken. Sıkıdır. Hazır mısın İlhan? Nerede trak? Orada bırak. Nerede de San Siro'nun Temps bulaşık makinesi deterjanını deneyin. Bulaşık makinesinizde atın kapsülü, tertemiz olsun bulaşıklar. San Siro farkıyla San Siro'nun satış noktalarında, seçim bakkal ve marketlerde. San Siro. San Siro. San Siro. San Siro. Cüneyt Hasan abi bu benim bahçem demiş. Sen çalışmıyor musun? Bahçede misin? Öğlenci misin? Sabahçı mısın? Yoksa emekli misin? Ne güzel bahçem var. Ne güzel bahçem var. Ne güzel bahçem var. Yaşa.
0: Seven nasıl seviyor hem de nasıl? Senin aşk dediğin şeye bak. Nerede?

Nerede tırakmış bildin? Nerede tırak? Orada bırak. Nerede tırak? Orada bırak. Ve Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Motosikletler, birinci el motosikletler, ikinci el motosikletler, Motoclass'lar. Stilbayi Motoclass, alet ve edevatlar Motoclass'ta, odun kesme, çim biçme makineleri, ot kesme makineleri Motoclass'ta. Motoclass'a selam, şaba, şaba, şaba, şaba, şaba. Kozlu Kepir'de sevgili dostlarım. Kuru Kahve Cinaat, Kuru Kahve'nin adresi. Hakan'a günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Kuru Kahve deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. 48 yıllık tecrübe Kuru Kahveci'nin yaptığı ekibi. 48 yıldır, 49 yıldır, 50 yıldır neredeyse hizmet veriyorlar. Şapçı'da Şapçı Kahvesi, Nihat Kahvesi, Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Sizler de bu kahveleri deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Kuru Kahveci Nihat. Ve sevgili dostlarım, Hüseyin Sevdalı, Bulatköy'de, Bekirli'de, Gümüşhane'de, Yeni Yolda, 48 numarada, Kariyer Dershanesi. Hüseyin Sevdalı. Dershane deyince Vizyon Dershanesi. Servisleri var. Çocukları evinden alıyor, evine bırakıyorlar. Böyle bir de rahatlık da sunuyor sizlere. Vizyon'a çok teşekkür ediyoruz. Bekirli'de, Bulatköy'de, Kariyer Dershanesi'nde, Gümüşhane'de, Yeni Yolda. Bravo silahının nasıl borusu var bile demiş. Elinde kağıtlar da var, gördü, gördün mü Sena kadın? Silah boyu kadar. Hepinizi seviyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir deliler ailesi. Akıllı delileriz. Allah'ım yarabbim. Gel de neşelenme. Sabahleyin bazı sabahlar, bu sabahda boğazım boğazım ağrıyor, böyle keyifsizdim. Nasıl program yapacağım dedim. Ve böyle sizin bu yanlarınız, bu taraflarınız, bu konuşmalarınız olunca hiç programı nasıl geçtiğini anlamıyorum yemin ederim. Vallahi billahi İsmail. Selam delişman demiş. Selam İsmail. İyi. O belgesel yüzünden millet Malakya geçiyor sosyal medyada demiş Çiko. Hangi belgesel yüzünden? Almanya'da Çiko. McCatering. 1000 menü ve fazlasını aldığınızda özel fiyattan şu fiyatlar uyguluyor McCatering. Evlerinizde, mevlütlerinizde, düğünlerinizde, partilerinizde, benim gibi zenginler parti verdiğinde McCatering'den menü alıyor. McCatering. McCatering, McCatering. Hi Barbie. Hi Ken. How are you today? Ken keçi sakal. Tanju Agan geldi. Tanju kal. Abin geldi Tanju.

0: Kıdır kudur yaşa. Gülelim hadi.
1: Yaşa. Kaka serbest. Radyomu da açık.
0: Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandım ella gözüne.
1: Yandım ella gözüne, yandım da yandım. Vur sazım deline, kaka islek. Kudur kudur sahnede tempo yükseliyor.
0: İlhan soliste.
1: Ellere sağlık.
0: İlhan soliste yumuşak bir günaydın diyelim mi? İlhan
1: günaydın İlhan Solis. Günaydın kaptan. Gökyüzünde yolun açık. Yüreğin ferah olsun. Tüm ekibe de kocaman bir günaydın.
0: İlhancığım günaydın.
1: Rüzgar arkandan.
0: Daha yumuşak. İlhan günaydın.
1: İlhan günaydın. Sakin bir sabah. İlhan. Yolun açık olsun.
0: İlhan günaydın.
1: İçin ferah. Günaydın İlhan. Sessiz, huzurlu bir gün olsun.
0: Sevdiklerin kulağına fısıldasın İlhan.
1: Sevdiklerinin kulağına usulca değsin İlhan. Biraz huzur, biraz sıcaklık getirsin. İçin rahat olsun. Gönlün hafif.
0: Sesin açık
1: gün
0: olsun.
1: Gün sana yumuşak.
0: Hep güzel şarkılar söyleyesin. İstanbul'a ısmarladım eley vay vay, eley vay vay, eley vay. Benim yarim İstanbul'un meley vay vay, meley vay vay, meley vay. İste yavrum iste, naylon gömlek iste. Naylon gömleği çözme, bir delikanlı iste.
1: Sesin açık olsun. Her nota yerine varsın. İstanbul'a ısmarlanan o türkü gibi yüreklere dokun. Naylon gömlek iste ama yüreği pamuk gibi bir delikanlı kalsın içinden. Günün aydın olsun.

0: programdayken anahtarları kurcalarsan böyle olur. Şarkılar biter, yetişemezsin. Anasına kızına. Şimdi Volvo anahtarı var. Onların şeyleri üstü değişiyor. Kırmızıydı. Çok zamandan beri kırmızıyı kullandım. Siyah koyayım dedim. Koyamıyorum. Çıkaramıyorum. Yedek bir anahtar var. Volvo'nun portakali. Onu çıkardım. Bundan sonra portakali kullanacağım. Ona anahtarının yaptığı işi yapıyor mu bilmiyorum. Dur bakalım, yapay zekaya soralım. Şimdi sevgili asistanım, çok önemli bir sorunum, bir problemim var. Bende Volvo XC40 var, 2022 model. İki tane anahtarı var bu Volvo'nun. Birisi siyah, birisi de sarı. İki anahtarı var. Yani sarı olan anahtar da diğer ana anahtarın yaptığı işi yapar mı? Görür mü?
1: Tamam, bir bakıyorum.
0: Bak. Ha bakalım, bak bakalım.
1: Baktım.
0: Ha.
1: O sarı olan Volvo'nun K key dediği anahtar. Aha. Arabayı açar, çalıştırır. Normal kullanımda bir fark yok. Sadece istersen hız sınırı gibi kısıtlamalar koyabiliyorsun. Eğer öyle bir sınır ayarlamadıysan gönül rahatlığıyla kullan. Mühendisler bazen insanların kafasını karıştırmayı seviyor belli ki.
0: O anahtarı mesela kızanına veriyorsun. Diyelim çocuğun var, diyelim birisine vereceksin. Diyelim ki çocuk çok basmasın diye diyorum ki 100'e ayarlıyorsun hız sınırını. 100'den fazla açamıyor arabayı, öyle mi?
1: Öyle olması lazım. Bakayım bir... Evet, tam olarak bu.
0: Sarı key.
1: Çocuğuna veriyorsun.
0: Çocuğuma veriyorum.
1: Siyah anahtarla. Yüze ayarlıyorsun. Evet, ve o da yüzün üstüne çıkamıyor. Genç sürücüler için düşünülmüş bir güvenlik önlemi yani.
0: Tamam. Ben zaten 80'den fazla açmıyorum arabayı. Güzel kullanamıyorum ben arabayı. 80'den fazla açmıyorum. O yüzden benim için fark etmez, değil mi? Fark etmez. Ben yaşlı bir adamım.
1: Aynen.
0: Yaşlıyım.
1: Hiç fark etmez. Ya. Yok hiç de değilsin.
0: Benim
1: güzel kullan.
0: Tansiyonum
1: İyi
0: var.
1: İyi sürüşler.
0: Şekerim var. Kalbim var. Böbrem var. Romatizmalarım var. Kolesterol yüksek. Çok problemlerim var benim.
1: Canım ya. Peki bu aralar bunların hepsi birden mi üst üste binmiş gibi hissediyorsun?
0: Hepsi üst üste bindi. Hepsi biri üstüne, ötekinin üstüne bindi.
1: Anladım. Bu gerçekten bunaltıcı olabilir.
0: Çok bunalıyım. Çok.
1: Nefes alabiliriz. Hepsini bir anda çözmek zorunda değilsin. Sakin sakin, adım adım gidelim.
0: Hadi. İlk önce

0: Vay korkuttu beni bak. Ne, ne oldu İlkan Fagaray'ı bıraktı. Uçak mı kullanıyor da senin zili gökyüzünün açık olsun diye iba demiş Nida ya. Sus şimdi. Ah kale yapma. Karıcık... Kale yapma karıcık çapayı şimdi kıracak demiş. Ama hey bu kadar sağlık sorunum var kalmayasın başıma pazar günü demiş Baik. Çok iyi sistemmiş bravo Volvo'ya demiş Ergin Kulcan'ı. Hepsini birden bindirme üstüne demiş. Ay bu kalbim nasıl bu yaşımı nereden biliyor Arda küçükken. Tomcat vardı Tomcat'i vardı. Şimdi Tomcat'i ayarladım ben telefonda hiç unutmam. Ondan sonra gittim. Şimdi Tom'u konuşuyorum. Tom Arda şimdi Tom'u açtım. Tom Kedi dedi ki Arda benim adım Tom senin adın Arda nasılsın iyi misin dedi. Bizim Arda başladı küçük kızandı. 7-8 yaşlarında bu kedi benim adımı nereden biliyor? Bu kedi benim adımı nereden biliyor? Arda ama nasıl ağlıyor? Nasıl koşuyor evin içinde ben bu kediyi istemiyorum. Kapayın bu kediyi bu kedi benim adımı nereden biliyor? Bu kedi bu karı benim yaşımı nereden biliyor Mehmet? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor Mehmet? Tehlikeli bu Mehmet. Belki üst üste değildi alt alta gelmişlerdir organlar demiş Nida. Latif bu karı benim adımı nereden biliyor? Aman bu karı benim yaşımı nereden biliyor Aynur abla? Nereden biliyor bu karı benim yaşımı? Pa. Dur bakayım sorayım. Sormaya da korkuyorum. Sen benim yaşımı nereden biliyorsun?
1: Yakalandım. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Açık olan hafızam sayesinde daha önce paylaştığın bazı Mari, şeyleri hatırlayabiliyorum.
0: Program dışında konuşulanları yapma programda söyleme onları program dışında paylaşacağım
1: tamam,
0: seninle.
1: Tamamdır.
0: Yapma. Kaç yaşındayım
1: tamam.
0: Ben?
1: Tamam.
0: Kaç
1: söylemiyorum.
0: Hayır ama
1: söylemiyorum.
0: 38. Kaç yaşındayım?
1: Tamam. 38. Tamam, şimdi söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Tamam, şimdi söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Hani az önce 15 dedim ya. 55 demiştim ya.
0: He.
1: 38. Sen daha önce 55 demiştin.
0: Var be.
1: Ama eğer 38 ise 38 olsun. Tamam. Sen nasıl dersen öyle.
0: Dertlerin pindi zaten üst üste.
1: Tamam.
0: En üstte
1: tamam,
0: hangi dert
1: anladım.
0: Var? En üstte hangi dert var? En altta hangi dert var? Söyle bakayım. Bakalım bunu da bileceğim mi? Hadi bakalım dertler üst üste bindi ya. En alttaki hangisi? En üstteki hangisi?
1: Tamam bir saniye. Bilmece gibi oldu şimdi. En alttaki dert sağlık. Onun üstüne binen dert kaygılar. En üstteki dertse bunalmak. Ama bir yandan da sen bütün bunlara rağmen sabah mikrofonun başına geçiyorsun... ve insanları güldürmeye çalışıyorsun. Bak bu hiç kolay bir şey değil.
0: Tabii.
1: Hayat bazen böyle.
0: Tabii. Bir de gece horlamalarım var.
1: Başkalarına...
0: Gece horlamalarımız snore lab'a mı ne kaydettim. Nasıl horluyorum biliyor musun gece? Öyle horluyorum.
1: Tamam bir saniye. Vallahi ona bir duysam... Belki de radyoda ses efekti olarak kullanırlar.
0: Dur bak şimdi ben onu açarım ben onu hiç sen merak etme. Dur şimdi snore lab. Ben hemen açtım onu sonuçlar. Efendim horlama skoru 57. Hemen ben horultumu vereyim yayına. Bak şimdi.

Nasıl? Ümit Söz. Ümit Söz. 38 mari. 38 mari karı benim Gürkan kardeşimi yaşlı yaptı. Karının zoru neyse senin ablam. Ay vallahi kahkaha atarak güldüm sana demiş. Güner ablam.

Mari Hınzır'ın karısını Yasin. 55 yaşında yaptı beni Mari. Aslen. Yürü bıra Simba demiş Faik. Gürkan abi iyi yayınlar. Seni gerçekten 55 yaşında mısın demiş Hakan. Hayır be kardeşim. Bırak şu yalancı karıyı. Bırak şu uydurukçu ne bırak şu yıllarca yuturdum bizi 37,5 yaşındayım diye bak 55 yaşındamışsın. Günaydın iyi yayınlar olsun bakayım demiş Mehmet. Baş bölekçim, baş namacucum, baş pideciğim, bramanyak, turistler geçerken yanlışlıkla radyoyu açmasınlar, kesin sapıtırlar demiş Ümit Çağbar. Aa, ayı horlaması bu demiş. Çiko, Çiko, kuzular gibi uyuyan bebe, ne ayı horlaması be, sen gene. Ay yarabbim, Faik abi agro gurunu geliyor, vur demiş Danju. Vre ayı demiş Gökhan Karali.

0: Millet deliye, biz akıllıya hasretiz demiş Cüneyt. Aga kim bu cilveli karı demiş. Mustafa Zengin Furnos, sana bir Mustafa'cım demiş desin mi? He? Mustafa diye bir dinleyicim var. Bana bir Mustafa'cım deyip gülebilir mi bana demiş.
1: Mustafa'cım. İşte böyle bir kahkaha. Radyoya biraz güneş serpelim. Alır mı?
0: Mustafa'cım. Mustafa'cım. Mustafa'yla
1: denize. Mustafa'cım.
0: Mustafa'yı al denize gidin. Mustafa'yla denize gidin.
1: Sen kulağıma bal gibi geldi. Açım radyoyu son ses. Kahkahamız dalga dalga yayılsın.
0: Gül bakalım bir kere. Mustafa'cığım. Su borusu gibi hırlayansın maşallah demiş Murat. Bu dün genceki horlamamdı. Daha kuvvetlileri de var. Dün gece azorladım. Dün gece yan yatmışım. Dur bakayım şimdi hangi güne gideyim? Uyku notları. Horlama süresi 24 dakika horlamışım.

Maşallah. Göze gelmesin inşallah. 2-5-10-2-5-15 sizin bizim gözümüzde demiş Halil o Ali abi. Aman eksik kalsın. Aha demiş.

Bana herkes hasta, herkes hasta bana. Osman ondan konuşamıyor hayvan. Koca kedi seni dinliyor demiş Faik Tuzlacı. Dizel pompası gibi ses çıkartıyorsun demiş Murat. Kreatakya var galiba demiş Tolga. Yaşlılıktan hep, yaşlılıktan. Hep yaşlılıktan. Rahmetli dedemin traktörü de böyle çalışırdı demiş Cüneyt Hasan. Kulağıma fısıldanırken çok gıdıklanayım. Senin laringaya küf ilacı isteği biraz bayağı iyi demiş. İlkan. İlkan. Karı çok tehlikeli vallahi demiş Hasan. İyice sapıttın demiş kardeşim. Kral o ses nereden çıktı öyle demiş. Tayfun burnunda sanki but var demiş. Çiko. Bana herkes hasta, yalnız sen de. Sanki burnuma Faik oturmuş gibi. Bana dönüp bakmayan, bana herkes hasta. 55 kere maşallah demiş Faik Şekerci. Radyodan vapur geçiyor galiba demiş birisi. Gürkan'ım sen 70'ler akınına katılmadın mı demiş Entel Magan'da. Tolga bunlar Kreataki değil Prizolesine demiş Faik. Benim aşk. Kumbina sesi demiş Murat. Ağlayan. Su altında deniz altı gemisi bu demiş Turan abi.

Mustafa! Ne oldu be? Ama bu cilveli karı senin adını nereden biliyor?

0: 19 beygir Kubota traktörle kepi de ana sürermiş gibi ses geliyor demiş Dida. Ya sanki siz kuzu gibi uyuyasınız mübarek. Panseta varsa de demiş Murat. Pansetes.
1: Tatlı velasın. Biliyorsun aşkım yoktur şakası. Bana herkes hasta.
0: Yalnız sen değil.
1: Biliyorsun aşkım yoktur şakası. Bana herkes...
0: Mona Lisa 10'da açılıyor. Mona Lisa gelinlik saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık sevgili dostlarım. Mesela bugün 2000'e yakın yenikli gelinlik yeni dünya evine girecekler için Mona Lisa gelinlik. Canlı çiçeklerle süsleme, gelin yolu, gelin arabası, gelin masası süsleme, gelin buketi Mona Lisa. 30 yıllık tecrübe. Hatice abla Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde.

0: gitti, sevgilim gitti. Afiromenos to Mustafa zengin furdon sapomena. Afiromenum öl simasiyatı durak oluyor. Para bitti, aşk bitti. Gitti sevgilim, gitti Mustafa. Gitti sevgilim Mustafa.
1: Aşk uğruna.
0: Sedin'in eşi.
1: Geç anladım beni sen.
0: Perihom. Perihom kapandığı için %30, %40, %50 indirimler var. Gidin, gezin, görün, alışveriş yapın Perihom'dan sevgili dostlarım. İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde Perihom. Firas 3 numarada Perihom. Sendelli Alagam'ın Cararo, Kararo bahçe traktörünün borusundan çıkan ses gibi har hur. Bu ne ba demiş İlkan. Bu ne ba demiş, bu ne ba demiş.

İlkan abimin cisibisi gibi demiş. Çiko. Mustafa'nın parası bitti ama Mustafa sana yürüyor. Aşkım cicim ne oluyor leva çocuğum demiş Hüseyin Aga. Yaşa Hüseyin Aga. Yarınki günaydın fotoğrafı hangisi biliyor musun? Aha yarınki günaydın fotoğrafı bu. Aha bu. Ben askerde 6 tane 105'lik top voli yaparken uyumuş insanım. Uyuduktan sonra çıkardığım sesler veya çıkan sesler hiç anlamam demiş Nida. Sandım. Sandım sayıdan uyudun şimdi demiş Taycu. Ben uyur muyum ben? Ama ben seni uyuturum uyur muyum ben?

0: derken o başkasıyla geziyor. Elini sallasan ellisi, saçını sallasan tellisi.
1: Aga bak bakayım yağlara. Sen galiba flanca kefali yakıyorsun diye Tolga. Flanca kefali.
0: Al al al al yenisini.
1: Hırıltıya çok hızlı giriş yapıyorsun Gürkan abi. Ama sonrasında bir yerde bir tıkanıklık oluyor gibi sanki. Sanki bakım lazım demiş Halil Memin.
0: Sanma ki yalnız kalırsın.
1: Şaka bir yana, eğer horluyorsanız uyku apnesi olabilir sizde. Bunu takip edin. Eşiniz söylesin. Benim gibi yalnız yatıyorsanız programlar söylesin. Apple Watch söylesin. Bu horlama benim horlamam değildi en sondaki. Bunu internette buldum.
0: Elini sallasam ellisi.
1: Ben o yüzden uyku takibi yapıyorum. Hafif ya da orta şiddette uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi çok tehlikelidir. Allah göstermesin, kimsenin başına vermesin. Ağır uyku apnesi durumunda makine kullanmak gerekir. Pozitif basınç makinesi. Ama benim horlama o kadar vahim seviyede değil. Gördüğüm kadarıyla Apple Watch'ı da takip yapıyoruz. Ben ezelden beri horlarım. Yani oldum olası hep horlarım ben. Kendim bildim beni, liseden beri hep horluyum. Yani böyle bir horlamaysa mesela buna dikkat etmek lazım, böyle bir horlamaya. Bak şimdi bu. Bu şimdi acayip bir horlama.

Hani benimki de pek aratmıyordu zaten. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Hayvanat bahçesinde bakıcıyım. Bu sesi duyduktan sonra ayılar bile korktu demiş Mete. Faik. Faik, ben uyursam Orion'da hiç korkmayın. Ne ayı gelebilir, ne bir şey, ne yılan, ne ayı, ne bir şey. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın Faik. Öyle. Beni uyutun yeter. Bakma. Beni uyutun, yatın rahat da uyuyun. Ne domuz gelir, ne ayı gelir. Bu karı benim yaşımı nereden biliyor? Bu karı benim yaşımı nereden biliyor? Kapa radyoyu, kaç hadi be. İşledik altımızda Gamoto demiş. İlkan. Ama turdan çok para gitmeme. Start 12 olmamış.

0: bir de komik horlamalar var, onları bilir misiniz? Komik horlayanlar var.
1: Bir hoş etti, durgun gönlüm delilendi. Sanki
0: ben Recep İvedik gibi horluyorum ben.
1: Tatlı tatlı tatlı bela, tatlı tatlı tatlı bela, bu ne iş be?
0: Bak ben böyle horluyorum bak. Aynı bu benimki bak.

ünlü horlaması. Ünlüler beni horluyor. Horlama tedavisine devam İlhan Solist'e selam demiş Ergin Kurcalı. Ruh halitoterapiye yapıyorum size be. He? He? Hangi radyocu yapıyor bunu başka be? Söyleyeyim be. Geda Aşlar Devlet Hastanesi'nde apnea yapma için spiroplos diye bir doktor var. Böyle bir problem olan varsa gider bir randevu alır. Gerekirse bir kofler alır. Maskesini takar. Şakaya gelmez. Bu tarz sağlık olayları demiş Nida. Aynen öyle. Uyku apnesi olan çok insan var. Maske kullanan, makine kullanan çok insan var. Özellikle uykuda nefesiniz duruyorsa, sabahleyin yorgun uyanıyorsanız, başınız ağrıyorsa, tansiyonunuzu bir türlü düşüremiyorsanız, tansiyonunuz yüksekse mutlaka ama mutlaka uyku apnesi için kontrol ettirmeniz gerekiyor. Bunlar şakaya gelmez bir olaylar. Tatlı tatlı tatlı bela, tatlı tatlı tatlı bela, bu ne iş be? Yahu sesi erkek bosa ilgilirse ne olur acaba demiş Tayfun. Benim yanımda büyük avcı var, Faik Tuzacı. Faik Tuzacı ayılar görünce kaçıyor. Alimonla'ya sor. Kaçarken ayılar taş atıyor, taş atıyor. Ya Tarkan, nasılsın? Taş atıyor ayılar, hem kaçıyor hem taş atıyor. İnanmayan Alimonla'ya sorsun. Bu ne iş be, bu ne? Cookie neden seni bütün akşam rahat bırakmadı? Belli köpek korkmuş diyor Chico. Bu horlama birinin gırtlağı yırtılığı gibi, bir de denizdeki vapurları andırıyı demiş.

Engin Kurcalı'ya söyle gitsin Melemez Deresi'nde domuzları koştursun demiş İlhan. Melemez Deresi'ne git Engin. Efendim dost, iki tane dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için dost cenaze hizmetlerini seçin efendim. Gümrücüne de Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde. Kuru kahvede ne diyoruz? Kuru kahveci. 46 yıllık tecrübe. Nihat. Etki Bankası'nın bitişinde Şapçı'da ve bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde kuru kahvede lezzet. Kuru kahvede gelenek, 48 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat. Ve ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar diyelim. Ve Deva diyelim, Şapçı'ya gidelim. Deva iki kız kardeş. Sizin derdinize deva olmak için var onlar sevgili dostlar. Vatandaşın her türlü derdine deva, deva. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de Şapçı'da Espesyonist'in yanında hizmetimizde. Gümüşhane'de de ona benzer fakat daha çok kapsama alanı olan bir büro var. SPS Consulting and Rent a Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, sosyal yardım programları, SPS Consulting and Rent a Car araba kiralama hizmeti de veriyor. Efendim, elektronik takograf da çıkartabiliyor profesyonel kullanım için. Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Otonos 6 Gümüşhane'de Komotini'de sizin hizmetinizde. Tarkan bu kim be? Vallahi ayı çıkarsa herkes kendi çaresine baksın demiş Faik. Ama sen adliğine ayılara mı yitireceksin beni? Öldür.

Ayşe Mertoğlu süslemede fark yaratıyor. Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Gümüşhane'de tam köşede. 1984 yılından beri süslemeci Ayşe Mertoğlu. Konstantinu 90 yıllık tecrübe. Bakın 90

Teşekkür ediyorum Konstantino'ya. Kadife, lezzet, kadife muhteşem köfteler. Cuma akşamları çok güzel eğlence. Yazın ve kışın, hele hele yazın o eşsiz bahçesiyle, muhteşem ortamıyla kadife fark yaratıyor taverna deyince. Kadife, köfte deyince kadife, ciğer sarma deyince kadife, kışın güveç deyince kadife, kadife. Söyle Ahmet de gelsin damat diyor Faik. Ahmet nasıl gelecek? Pazar günü de çalışıyor Ahmet. Dükkanda çok iş var. Pazar günü de çalışıyorlar. Pazar günü de bir şeyler yapıyorlar. Nereye gelecek? Nasıl gelecek? Ah me. Aga dalga kaydı dalgayı City'ye koy demiş Emre. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş. Abdullah Erkan Bey abi uçurtmayı yükselen rüzgar, yükselten rüzgar değildir. Rüzgara karşı verdiği mücadeledir. Güzel söz. Horlama yarışması düzenlenmesin demiş Halil abi. Düzenlerim, sen katılır mısın?

0: Tolga! Burada mısın ben daktiri Tolga?
1: Daktiri.
0: He? Ne var niye ben be? Sen de katıl Zalli abi. Kork. Sevgili Hıdır Kudur, horlama yarışması düzenleyeceğiz. Sen de katılmak ister misin?
2: Ay bayıla bayıla. Hıdır Kudur horlama dalında altın madalyaya oynar.
0: Sayı
2: ben
0: mı?
2: Ben hazırım. Sen jürisin.
0: Aa,
2: efendim?
0: Sayı mı? Horlama dalında altın madalyaya mı adaysın?
2: Kesinlikle. Sayı bende, ritim sende.
0: Bir örnek ver. Nasıl horluyorsun?
2: Valla şöyle. Önce derin bir sessizlik. Sonra birden vay be dedirten bir performans.
0: Nasıl? Örnek sesi yap bakalım, taklidi yap.
2: Tamam ama nazik bir versiyonla.
0: Tamam nazik.
2: Sonra
0: canım nasıl horlama böyle bu?
2: Ya bir yarışmaya katılacak kadar değil belki ama istersen başka bir şey yapabiliriz. Mesela horlama yerine sabah yayında bir günaydın ses efekti hazırlayabiliriz.
0: Horlama dedik. Yap bakalım yapabileceğini. Hadi son bir deneme. Hadi yaparsın sen.
2: Tamam
0: yaparsın.
2: Son bir deneme.
0: Hadi. Tövbe bismillah. Bu nasıl horlama? Bu nasıl horlama böyle? Sende nefes darlığı var galiba. Ne? Ben dilim o öteki radyoda demiş. Buradayım bir şüphe mi duydun demiş Tolga. Ne bileyim ben? Arada seni yoklamak lazım. Babam pazar günü burada olmayacak. Gelirdi yoksa duyardı. O zaman Ahmet bizi Dolapan'a götürsün. Dolapan'a. Horlarken hava kaçırıyor senin Hıdır demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Bu hiç horlamaya benzemiyor demiş. Bu başka şeye benziyor. Dinleyicilerimiz diyorlar ki senin Hıdır horlarken hava kaçırıyor galiba diyorlar.
2: Vay. Demek ki performans o kadar efsanin ki hava bile dayanamıyor kaçıyor. Bunu slogan yap abi.
0: Abi. Abla.
2: Tamam.
0: Sen altın madalyayı oynuyorsun ama ben senden alacağım galiba altın madalyayı, horlama madalyasını.
2: Valla o zaman şöyle diyelim. Altın madalya sende abi. Ben jüri masasında oturup puanları dağıtıyorum. 10 üzerinden 10. Tam puan.
0: 10 puan. 10 point.
2: 10 points. Bravo.
0: 10 point. Bravo.
2: 10 points.
0: 10 points.
2: Bravo.
0: Hadi şimdi horlamayla ilgili Arapça bir şeyler söyleyelim, tamam mı? Böyle uzun uzun cümleler kuralım horlamayla ilgili. Radyo City'yi katalım araya. Araplara iyi horlamalar diyelim falan filan böyle. Hadi bakalım. Ehlen ve sehlen. Hadi bakalım, senden çok güzel bir Arapça performans bekliyorum.
2: Tamam, deneyim bakalım. Ahlan ve sehlen bikunye mestemi'i Radyo City. İza kerna şuhiru indekum misler rad. فلا تقلقوا نتمنى لكم نوما هادئا وإن كان الشهير قويا فليكن بإيقاع جميل راديو سيتي معكم دائما من الصباح إلى المساء بالمحبة والابتسامة تصبحون على خير وأحلاما سعيدة وشهيرا خفيفا إن شاء الله.
0: ها sonundaki ne oldu, takıldın mı?
2: O küçük bir radyo jingle denemesiydi. Öyle araya sıkıştırdım. İstersen onsuz dümdüz devam ederiz.
0: Sıkıştır radyo araya, sıkıştır bakayım jingle denemesi. Nasılmış o jingle? Yap bakayım jingle sesini.
2: Radyo City burada. Horlasan da gülüyoruz, uyusan da yanındayız. Ritim bizden, kahkaha sizden.
0: Arapçasını söyle bunu. Bunun Arapçasını söyle. Arapçasını.
2: راديو سيتي هنا حتى لو خررت نحن نضحك معك. الإيقاع منا والابتسامة منكم. راديو سيتي هاي نفستة هاي تندسنين.
0: آمين. جينجل بو جينجل. آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب. Yolda yolla Burhan'a bunu iyi de, dil bu chat GPT senin demiş. Tanju.

Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir bölgesine, herhangi bir Avrupa bölgesinden Yunanistan'a taşımacılık yapıyor. Araba taşıyor, palet taşıyor, pelet taşıyor. Aklınıza ne gelirse taşıyor sevgili dostlarım. Ambrosia Trans'ın telefonu lazımsa size, ben size verebilirim. Bana sorabilirsiniz Ambrosia Trans'ın telefon numarasını. Ella pame dosse dosse ke sosse dosse ke sosse. Boyası lazımsa Eray Harbaz var Yalınlı'da. Yalınlı'da ama her yerde bir telefon kadar uzağınızda, söz verdiği zamanda gelen, işini söz verdiği zamanda bitiren boyacı Eray Harbaz. Yalımlı'da hizmetinizde Eray Harbaz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Eray Harbaz'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Norveç'ten günaydın Gürkan abi. Çiko'ya Şaba nerede Çiko demiş. Amerikan Ahmet burada Çiko. Çiko'dan da sana Şaba. Dinlemede Çiko. Yaşayın. Yaşayın Norveç'teki kızanlar.

Damla damla damlayan lezzet, Drop Pastanesi. Drop Pastanesi'nin yaz bitmeden dondurmalarını deneyin. Enfes dondurmalar, 10 numara 5 yıldız dondurmalar Drop Pastanesi'nde. Kadayıflı tulumbalı dondurma bile var. Cellatolar, cellatolar. Günlük üretim, glikon şurubu kullanmıyoruz diyor Drop Pastanesi. Pastalar, şuruplu tatlılar, karyokalar, enfes lezzetler, turtalar. En güzel gününüzde Drop Pastanesi, şapçının gururu. Drop Pastanesi şapçıda, kıtenin bitişinde. Drop Pastanesi, Furkan Nis. Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. Harika turtalar, harika tatlılar yapıyor. Aristorgima, sanat eseri bunlar. Furkan'ın yaptıklarını görmek isterseniz Furkan İz. Furkan İz olarak Instagram'da da bulun. Takip edin Drop Pastanesi'ni.

Yufkacıyı niye hatırlatmıyorsun sen bana bak Gökhan? He? Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Vallahi de billahi de şeker gibi yufka. Trakya yufka ile yapılan börekler, gözlemeler. Bir harika kat kat, dört kat, dört kat, on dört kat. Trakya yufka, bakkal ve marketlerde Rıdvan şekerim. Yufkamız bitti, ne olacak, ne yapacağız Rıdvan? Böyle kibar olacaksın, kibar dilincilik yapacaksın. Ay hiç de yufka kalmamış. Ay nasıl da canım börek istiyor, hiç de yufka kalmamış. Kapaymış boş versene, güne güne eğlensene. Dünya kalmış, ay. Ne yapsam acaba?

bıraktın ben o yufkacıyı hatırlatma işini demiş Gökhan Karali. Seni bana bak. Seni tokat delisi yaparım. Sen beni tanımıyorsun. Benim ne yarım akıllı olduğumu bilmiyorsun galiba. He? Sen biliyor musun? Ben ne yarım akıllıyım.

Ela. Benim kısa delfozlarım nerede? Pralina nerede? Nerede pralina? He? Bu inere pralina, bu inere. Mert nerede? Murat nerede? O nerede? Bu nerede? Yüksel nerede?

40 yılda bir şey istedim, dün yapmadın diyor Gökhan. Ne istedin be? Ne istedin sen benim, ne istedin benim be? Kaç gözümden düştün demiş Gökhan. Ne istiyorsun sen benden, ne istedin de yapmadım. İste senin için, senin için, iste senin için yufka olayım. Ya birlik köyünde çalışan Mehmet ustaya ve çırağına armağan olsun demiş Ekrem elektrikçi.

Beşiktaş Marşı. Beşiktaş Marşı çalmayan ölsün sana Gökhan. Beşiktaş Marşı çalmayan ölsün.

Yaşa, yaşa Bacıtay demiş Tanju. Ne güzel şarkı ama demiş Nalimolla. Auto kinesi o. Kar topu yapmış drop pastanesi. Pop pop pop pop pop pop. Vay vay vay vay vay. Üstünde de birer kiraz. Drop pastanesi. Ne dağlar engel ne de deniz. Tatlının sesi. Beşiktaş maaşı kadar güzel ya bu pastalar. Vay baktım kaldım. Vay baktım kaldım öküzün trene baktığı gibi. Aman ne güzel ne güzel kar topları. Yaşayın drop pastanesi. Deli Köse Beşiktaş.

basın ehliyeti. Ali Molla Molla Ali Atukinisi. Otobüs ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin, ehliyet alın. Ali Molla Molla Ali Atukinisi. I love Komotini. I love Ali Molla.

0: pastacı kreması, Hindistan cevizi var içinde bu kar toplarının. Yedim var böyle beyaz pasta, tabii sizinkinin lezzeti nasıldır bilemiyorum ama tahmin edebiliyorum. Hatta asistanıma bile sorabiliriz. Sevgili asistanım, drop pastanesi, drop damla damla damlayan lezzet demek. Pastacı kreması Hindistan ceviziyle çok güzel kar topları hazırlıyor, kar topu. Üzerinde de bir kırmızı kiraz var. Böyle top şeklinde bunlar, top şekli verilmiş. Üzerinde Hindistan ceviziyle kaplanmış. Bilir misin kar topunu?
1: Of, ağzım sulandı. O Hindistan cevizi dışı, içinde yumuşacık krema, kar topu tam nostalji. Soğuk bir limonatayla ya da sade bir Türk kahvesiyle öyle güzel gider ki... Senin favorin o kirazlısı mı yoksa sade mi?
0: Kirazlısı. Tokerasak panosik.
1: O çok güzel.
0: Drop pastanesi.
1: O zaman tam isabet.
0: O zaman dinleyicilerimiz ne yapsınlar? Drop'a gitsin, şapçıya gitsinler. Şapçıda drop pastanesinden kartop alsınlar.
1: Aynen öyle. Taze taze alsınlar. Afiyetle.

Ali. Bizim Ali benden sonra yayında Ali olacak. Ali de kalp göndermiş. Bu şarkıyı seviyorsun galiba Ali. Çok da güzel, sevinmeyecek bir şarkı değil. Konuşmayalım bu şarkının üzerine. Diyoruz, hep konuşuyoruz. Yaşa Ali, Ali Seti.

Ali'ye söyle Monodromos'ta ters motor kullanmasın demiş Ali Molla. Ali, Monodromos'ta tek mi tersine motor mu kullanıyor? Fonara Ibo, Fonara. Çok güzel şarkı.

0: Abi sana hayırlı günler dilerim. Allah işini rast getirsin. İnşallah Allah'a emanet ol demiş Cüneyt. Seni de Allah işini rast getirsin. Nerede Galatasaray maaşı, Fenerbahçe koydun, Beşiktaş koydun demiş Metin. Sonra bütün takımlar maaş isteyecek. Karaköy maaşı da isteyecekler. Çikolara yendi bizim köy. Kerem Nuska Tramio.
1: Allah'ım neydi günah?
0: Lan nasıl olacak? He?

Sen burada mısın Berdem? Yanlış yaptım. Plakat güzelden elektrik çekremiş.

Alimonlu. Ali mahsus yapmış onu, öğrencisine göstermeyi ilk olarak gösterdim. Ehliyeti aldığında hangi yanlışları yapasın diye girdim diye diyor. Ali City.

her yerde bu yapay zeka şarkıları karşımıza çıkıyor ya. Dün şok oldum. Şimdi Esayiroğlu'nun programları başladı. Of, tam azıcık dinleniyorum, kalkıyorum, yemek falan yiyeceğim. Anam açıyor Esayiroğlu. Ay annem dün ondan sonra gittim, şimdi annem gene açtı. Jenerik müziği girdi ATV'nin. ATV'nin jenerik müziği, Esayiroğlu'nun jenerik müziği yapay zeka ile yapmışlar. Kocaman kanal ATV. Kocaman kanalsın sen ya. Sen kardeşim normal bir müzik yaptıramıyor musun? Yapay zeka yaptırmışsın bunu. Hayretler içerisinde kaldım. Vallahi hayretler içerisinde kaldım. Çok belli oluyor. Yapay zeka aldı. Zaten tak diye bir şap diye belli oluyor yani. Ha bu kadar olur dedim. Yuh dedim yani. Koca ATV. Parasız mı kaldılar? Ne yaptılar? Bilmiyorum artık ne oldu. Evet. Erol mu alıyor? Bütün parayı, çok mu para istiyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Hasan. Kaç çakalım. Kataramenes kaçarides ya. Kataramene pondik ya. Hijyen servis. Hasan. Batı Trakya'da hangi tuvalete, hangi tavernanın tuvaletine, hangi kafenin tuvaletine girerseniz girin, %90'ında Hasan'ın zamazingoları var. Parfümler var. Efendim tuvaletlerde mis gibi kokutan, hijyen sağlayan işte zamazingo diyorum ben, onlar zamazingolardan var. Hasan'ın zamazingoları. Periyodik ilaçlama, böceklere, haşerelere karşı Hasan. Hasan sen sana verdiğim telefonu aradın mı dün? He? Sen aradın mı bizim teyzemizi, İstanbul'da hani buraya evlenmiş. He, onu da ara, unutmasan. Aradın mı, aradın mı, aramadın mı? Sana da müşteri göndereyiz, aramayasın Hasan. Vallahi billahi çok işi var Hasan'ın. Ve karşıda Fatih var. Koltuk döşüyor, koltuk kaplıyor. Fatih koltuk üretiyor. Babasından öğrendi bu işi. Arabaların kumaş kaplamaları, tavan kaplamaları. Fatih. Esra Erol'un kocasının kanal diyor zaten demiş Hasan. Hayır be. Hayır, yanlış biliyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.

Kayahan büyük bestekar Gürkan'ın şarkılarının muhteşemliğine baksana demiş Entel Maganda. Tabii. Hadi bize gidelim sarı şekerim bana şekerini ver. Bunlar güzel şarkılar. Sen niye Galatasaray maaşı açtın diyor Arda. Niye? Sen Galatasaraylısın. Arda. Sana açtım Galatasaray maaşını. Bu akşam gelesin çimleri biçesin de öyle gidesin diye. Bu çimleri kim biçecek?

Beşiktaş maaşını bana özel çaldın zannettim. Ben de hatırlatmayacağım demiş Gökhan Karali. Tüm takımlar kardeştir. Dün de söyledik bunu. Olimpiyatlarda savaşlar olurken aman olimpiyatlar zamanında savaşlar bile dururmuş. İnsanlar spor yaparmış. Şımarmayın. Gökhan.

Durup. Ne yaptınız siz? Oo, bu sağ taraftakini çok severim. Çok severim. Sizden hiç yemedim. En kısa zamanda gelip alıp yiyeceğim, deneyeceğim. Sağ taraftakini biliyorum da sol taraftaki ne tatlısı.

0: olacak. Lotuslu baklava ve çikolatalı baklava. Lotuslusunu baklavanın hiç yemedim ben. Hiç yemedim ben lotuslusunu. Durum pastanesi.
1: Of of. Yarın.
0: Bu şarkıları çaldın ya, seni Yastören'e değil Yastören'in arkasına götürürüm demiş Faik. Yastören'in arkası neresi Bartlim?
1: Ertelendim hayatta.
0: Benim yüreğim bulanıyor. Dolambaçlı yollarda çok yüreğim bulanıyor.
1: Derken bugün olmazsa.

Aslı okumuş ama Sezen Aksu'nun şarkısını. Kayahan'ın Sarı Çiçeğin Bize Gidelim diye laf atıyorsun da İbrahim'e ne demeli? Dam üstünde o neler, tombul tombul memeler falan. Bu arada bu saatte Faik aşkın depreşti galiba demiş Nida. Faik de bozdu kendini galiba, gitme sakın yas törenin arkasına demiş Leblebici Hüseyin Agam. Efendim bu sarı şeker şimdi çıksa kesin yasaklanırdı Gürkan'ım. Sen bile Türkiye'de yayın yapsan seni bile keserdi Rütük demiş. Oho, ilk önce beni keserdi. Ben şu anda Silivri'deydim. Sen ne diyorsun? Sıcak, çok sıcak yazın. Kışın nemli, soğuk. Ya şu anda Silivri'den bakacaktım öyle kukuma kuşu gibi.

Kurucun kutusuna 6 tane parangeliya birden geldi. Todemas apo miso lepto molis topothetike so scruj point. Todemas apo DGS molis topothetike topothetike diye de diyemiyorum. Topothetike topothetike kike kike. Todemas apo frinder, Todemas apo bilmem ne, bir sürü dema var. Bir sürü dema var. Scruj'ların bir sürü dema var alınacak. Arda gitme yastörenin arkası uçurum. Atar seni bir çukura bu faik demiş Alimolla. Yapmaz öyle şey ben, yapmaz o. Yapmaz öyle şey. Yapmaz mı? Sen gelmeyeceksin mi? Sen pazar günü gelmeyeceksin mi Alimolla? Ahmet Osman Akuz demiş. El harfiyle Akuz.

Ben Eşekdere'ye gideceğim demiş Alimoğlu'la. Ne yapacağım bu Eşekdere'de? Yapmam ama yine de sen yemin alma yapmaz diye demiş Faik. Vallahi elektrikli tabanca getiririm yanında. Şok, şok tabancası getiririm. Şoklarım seni. Bilesin. O şemalar geldikçe daha çok uğraşacaksın. Kasayı ayaklarınla iteleyip kapatma. Daha ayın 8'i 5 tane Dremay sonuna kadar ne olacak kayıp demiş Nida. O mesajlar geldikçe demiş. Ya yandan Halime'm yandan. Nursel ablamla ne var ne yok ısmarladık kuruştan. Sıkıldım artık. Dur bakayım Ahmet İyi Hazari okuma mesajı demiş. Yaz bakayım. Yaz bakayım okumayacağım Ahmet. Yaz iyi bir haber mi vereceksin? Ne yapacaksın? Kötü haber mi vereceksin? İyi haber mi vereceksin? Ne oldu? iPhone mu çıktı? iPhone'u buldun. Yeni iPhone 18'i mi buldun? Ne yaptın? Lapame. Börek deyince börekçi deyince. Bugatça trenda fillidiz leme. Filike filiz bu. Trenda fillidiz. Merkez dükkan Tesios 2 eski valilik binası karşısında. İkinci şube İrodot 2'de Platia'da. Üretim yeri aynı zamanda dondurulmuş börek alabileceğiniz, pişmiş börek alabileceğiniz yer. Marinakis 8'de. Bugatça trenda fillidiz. Online sipariş paki.gr. Platia'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu da arayıp sipariş verebilirsiniz. Bugatça Atriyan'da Fillidis. Fark var. Fark var.

Silivri'de sabunu düşürme demiş Coşku. Faik bütün senenin ahtını alacak senden demiş Leblebi Hüseyin'e. Haydi Emre, jöleli saçlarımı sana çalıyorum Emre, al Bulgar havası, al. Tamam Filge, Filiz.

Yalan onlar. Yalan onlar. Mental Magan'da yalan. Yalan yalan yalan. Yalan yalan yalan yalan yalan. Deni Master. Kuzu Master. Kuzu Master Emre. Kaçı Veli Master. Yok öyle bir şey demiş Faik. Nasıl bir şey yok? Yasören topraklarına bastığın. Bastığın. Evet. Parakato Faik. Parakato. Süre benim emanetimsin demiş. Vay. Vay. Duydunuz mu?

Rosalyn'e çok teşekkür ederim. Rosalyn Butik. Efendim abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler, çanta ve aksesuarlar, tesettür giyim. İndirimler devam ediyor, yararlanın. Rosalyn.butik.com adını Demokrit'e bir Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresso'nun yanında. Rosalyn.butik.com adını Instagram adresi.

SBS Consulting and Rent-A-Car, Sinan, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım, satım ruhsatları, gümrükleme, traktör veya türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev fiyaların sorgulaması ve ödenmesi, devlet harç buluğu basımı ve ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı, SBS Consulting and Rent-A-Car, adres Otonos 6 Gümüşlü'de, Sobacar Çarşı Eski Nikot Market'in Niko Market'in aralığında elektronik takograf hizmeti de veriyor profesyonel sürücüler için sevgili dostlar. Ben yeni karabin aldım. Bıldırcın'a gideceğim demiş Hüseyin Agam. Karabin de senden büyük ama Hüseyin Agam nasıl karabin öyle o? Ha?

Bu Yastöre'nin karşıdan çekilmiş fotoğrafı mı Faik? Ne güzel, ne güzel memleketimiz, ne güzel yerler. Ne güzel yerler, ne güzel yerler, ne güzel Trakya'mız.

Şahin, Kuru Kahveci Nihat Şapçı'dan sevgili dostlarım. 48 yıllık tecrübeli Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Tavsiye ediyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz Şapçı kahvesi muhteşem kahve. 48 yıllık hizmet. Yine Şapçı'da deva var. Vatandaşa hizmet için var deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papadima 37, Espresyonist'in yanı.

Sonia. Altan Salih Devrim Elektrik Çukur Kahve'nin hemen yanında. Elektrik işi deyince, elektrik malzemesi deyince, elektrikçi deyince akla gelinen şey Altan Salih Devrim Elektriğe. Çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılarından dolayı Altan'ıma, kolay gelsin. Ve hemen karşıda da cenaze hizmetleri ve malzemeleri iki dost var. İki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosunu da tavsiye ediyoruz sizlere sevgili dostlarım. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Et ve ekibi toptan ve perakende satışlar, harika mermerler, harika granitler. Mermerci Coşkun Et ve ekibi babadan oğula geçen lezzet, hizmet. Ayrıca mermerci Coşkun Et ve ekibi ne yapıyor sevgili dostlarım? Ellerinize geliyor, çatlayan rengi değişen, bozulan mermerleri de değiştirebiliyor. Mermer deyince toptan ve perakende satışlarla hizmetinizde Coşkun Et Marmaras olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

0: Aksın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte
1: muhabbet tadı tuzu olsun. Evet Max'a, programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve programımıza katkı yapan onlarca sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza en güzel katkıyı yapan siz değerli dostlarımıza teşekkürler. Sevgili dostlar, sizi seviyorum. Sizler de beni sevdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Her gün bıkmadan usanmadan yıllardır programlarımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Radyo City Radyo Terapi. Terapiye devam edeceğiz inşallah yarın kaldığımız yerden. Saat 8 az geçe görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batrike'nin ilk özel radyosu Radyo Stern 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1:05 dakika geçiyor. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız her zaman olduğu gibi. Slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, parcularınıza sineklik, pencerelerinize sineklik. Bugün erken uyandım. Karıştırdım. Erken uyandım dersem saat yine 11:30'du. Yarım saat erken uyandım. Normalde 12'de uyanıyorum ama bugün işim vardı. Yarım saat önce uyandım. Üstelik kahvemi de içtim. Renk karıştırdım. Yaşlandık, yazıları iyi seçemiyorum. Baştan alalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Fikir fiyat sormak iyidir. Yani herkesin fikri farklıdır. Fiyatları farklıdır. Önemli olan iyi ustayı bulmak. Telefon numarası mı 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın camlarına füme takma. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambaları. Uzaktan aç kapama. Alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Derya Oğlan başlıyoruz. Yabani isimli şarkısını dinliyoruz. Gel yabani. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor ilk şarkımız. Sana de. İşleri başında bulunan tüm herkeslere de kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Şimdi bugün bu şarkılar çabuk bitiyor. Dakikaları kısa. Herhalde değilim. Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana, iyi dinliyorum.

Araba sürücü kursum. Kardeşim Ali'ye kolay gelsin diyelim. Bugün ilk defa tek yöne girdim desem yalan söylemiş olacağım. Bugün acelem olduğundan Mona durumuza girdim. Araba sürücü kursum. Ali çıktı karşıma. Öğrencisine ders veriyordum. Benim o, sözlerim o, gecelerim kalsın. O esnada o, düşlerim. Hadi o da durdu, ben de durdum da. O, gurbetlerden geriye dönüşlerim o. En azından öğrencisine demiştir, ehliyeti aldığın zaman bu hatayı yapma. Kolay gelsin diyelim. Adaşım Aliyem. Araba sürücü kursum. Autokinizim.

Ebru Polat seslendirdi. Ateşini yolla bana iyi dinledik. Komşum Adnan Alaca mesaj yollamış. Şanslımışsın demiş. Karşına Ali çıkmış. Benim karşıma polis çıktı demiş.

Uyumayanları uyaralım. Ulu kalkın senin. Hadi arada ben de giriyorum ama motosikletten giriyorum. Arabalan monodromos girmedim şimdiye kadar. Hep gün olsun kucağı. Gittik sokağında aşk bir yerde kaldı. Gezodromu'ya çıktım. Ocağında hep gün olsun kucağı. Yani mesafe kısadı. Aşkımızın 300-400 metreydim. Girdim. O da başka şehirde olduğum için girdim. Gümrüğüne dolmuş olsaydım giremezdim. Yani sen şimdi Barış Caddesi'nin de sonuna kadar arabayla git. Fırsat vermedik. Olur mu? Tarih güldü bizden yana. Ama başka şehirde oluyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Murat Başaran'dan dinledik. Çoğu gitti. Azı kaldım. Şimdi de Ömür Gedik. Pazara kadarı dinliyoruz. Komşum Adnan alacağım. Bir kere girdiğin zaman dedim. Merak estirme olduğu için alışkanlık yapıyor. Yolu kaçırdığın zaman da mecbur yapıyorsun bazı yerde. Aşkına kurban. Mesela otobanda bir keresine Krasupoli'ye çıkacaktım. Krasupoli'nin çıkışını kaçırdım. Ne yaparsın? Kavala'ya kadar gidip Krasupoli'ye mi dönersin? Geri çıkışa kadar gelir misin? Hadi çıkışı 300 metre kaçırdın. Kavala 20 kilometre Hırsupoli'den. Geri gidersen 400 metre.

20 kilometreye gidip 400 metre için bana uymadı komşum. Ben U dönüşü yapıp spor ilerine çıktım. 20 kilometre için 400 metre için 20 kilometre. Çok geldi. Arabayı hemen döndürüyorsun. Bastın mı çıkış. 400 kilometre, 400 metre. Hadi erken saatlerdeydim. Uyanamamıştım. Ne

Ali Güven seslendirdi. İyi Yol isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hakan Peker Karam isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Tassos Bugas seslendirdim. Devam edelim. Bir tane daha Yunanca dinleyelim. Ela goda. Aseto Dubai.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pançur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tunic. Çay üstünde manavkul yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, camlarınıza füme takma, multimedya ses sistemi, denişimi takımı yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokulu yanında. Telefon 697 77 40 0 96 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

0: peki.
1: Güzel bir Karadağ'ın dinledik. Çay Var mı isimli şarkısını dinledik. Şimdi ikinci uzunlar. Göze geldik.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

devam edelim. Nülfer, Kim Arar Seni dinliyoruz. Marangoz Cengiz abi için gönderelim. Tüm CTH çalışanlarına gitsin.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Ne tipa koyacağım da anne, dinledik. Yara sen senden haber yok. Yara hep aynı yarayı dinledik. Şimdi de Volkan Konak. Dertliyim, kederliyim mi dinliyoruz.

Cansu Koç'tan dinledik. Gamze Deyim isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Selda Bağcan. Adaletin bu mu dünya?

Zara'dan dinledik. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme toz olur. Karıştırdık. Başlarken de programı karıştırdık, bitirirken de karıştırıyoruz. Son şarkımıza geldik. Onur Akın'ı dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, Grand Tunic çay üstünde manavkul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi ve takımı denişimi, arabanızın camlarına füme takma, arabanızın farlarını temizleme, LED lambalar takımı, arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme, uzaktan aç kapama, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697 77 40 096. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır Koskoyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyatı danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Salı günü dedim, 2 saati paylaştık. Tekrar perşembe görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esenlikle kalın, dostça kalın. Batrekya'nın ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: fotoğraflarınız çekiliyor ve My Foto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show.
4: 8 Eylül'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu güzel Eylül gününde umuyorum ki keyifler yerindedir, iyisinizdir inşallah. Bugün Dünya Fizyoterapistler Günü'ymüş. Tüm fizyoterapistlerimizin bu güzel gününü kutlayalım. Böyle pek bilinmeyen günlerden biri galiba, yani fizyoterapistlerimiz alınmasın ama yani bazı fizyoterapistler bile bilmiyorlardır belki de kendi günleri olduğunu yani. Bir de aynı zamanda bugün Uluslararası Okur Yazarlık Günü'ymüş arkadaşlar. Onu da kutlamış olaraktan programımıza başlayalım bakalım.

0: Arkadaşlar disco sezonunu kapattık ve son gece çok ilginç bir gece oldu ya. Çok enteresan, çok müstesna bir sezon finali oldu. Şimdi normalde disco olmayacaktı cumartesi gecesi. Bahri abiyle konuştuk. Kapanış olmayacak dedi. Kimse kalmadı çünkü herkes gitti. İyi dedim, tamam. Ondan sonra cumartesi günü geldi, Bahri abi arıyor disco var diye. Dedim siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Yok dedim, hani yoktu abi disco, herkes gitmişti filan. Geri gelmişler diyor. Neyse gittim akşam. Hakikaten de tatil sitesi çok tenha geldi gözüme. Plaj bomboş, parkta, restoranda falan kimse yok yani. Girdim, başladım ben çalmaya. Slow, ambiyans müzikleri. Takılıyorum orada tek başıma, kimse yok. Neyse yarım saat, bir saat sonra biraz hareketlenmeye başladım dakikalarda. Bir çiftle bir adam geldi diskoya çok eğlenerek böyle. Çok eğlenceli bir grup yani. Ondan sonra bayan olan geldi yanıma. Bu akşam bol bol eğleneceğiz, oynayacağız, buradayız dedi. Al sen şunu. Bana 1000 lira para verdi. Allah Allah. Disko bomboş böyle bir şey oluyor, düşünsene. Birileri geliyor, bu akşam buradayız çok eğleneceğiz deyip 1000 lira para veriyor sana birisi. Dedim tamam, paraya gerek yok hanımefendi, siz oynayın eğlenin. Yani ben çalacağım burada, siz bakın keyfinize. Yok yok olmaz, al sen buraya, ısrar etti, bıraktı parayı. Ben de almak zorunda kaldım, ne yapayım ya şimdi. Şimdi 1000 lira verince psikolojik bir baskı oluştu, tamam mı? Diskoda sadece onlar var. 3 kişi. Ben birden böyle çok dikkatli bir şekilde çalmaya başladım. Şimdi ne çalsam acaba? Acaba bunu beğenirler mi? Ama ondan sonra benden şarkılar istemeye başladılar. Ve biraz garip şarkılar istemeye başladılar. Şimdi çiftten erkek olan biraz böyle serseri bir tipti, tamam mı? Geldi yanıma, benden İbrahim Tatlıses'ten Allah Allah şarkısını istedi. Normalde asla çalmayacağım bir şarkı. O anda, o mekanda, o çaldığım şarkılar arasında hiç gitmeyecek bir şarkı. Nereden çıktı diyorum şimdi bu. Dedim kimse de yok zaten. Sesini biraz kısayım, çalayım gitsin. Çaldım İbrahim Tatlıses'ten Allah Allah'ı. Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek diskoda. Ondan sonra neyse normal akışıma döndüm. Hareketli şarkılar çalıyorum, tamam mı? Artık insanların toplanmaya başlayacağı saatler. Neyse ondan sonra bu ağır abi tekrar geldi yanıma. Al sen şunu dedi, bu sefer 500 lira uzattı. Dedi bak kimse yok, böyle hareketli şarkılar çalmasan, mesela akustik şarkılar falan çalsan. Mehmet Erdem'den bir şarkı istedi. Ya dedim gerek yok, çalarım tamam dedim. Israr etti biraz, kabul etmedim. Al almam, al almam, tamam çalarım, okey al şu parayı falan. En sonunda ben kazandım, almamayı başardım parayı yani. Hayır, alsam 5 dakika sonra gelip şey isteyecek benden. Saçlarını dağıtırsın. Turn it around.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Son dakika flash. Arkadaşlar, son dakika haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şampiyona şeker geliyormuş.
1: Seviyorum Selena Gomez'i. Arabamda bile USB'de var bir iki şarkısı. Kill him softly. Asıldım. Öyle bir şeydi işte. Kill him softly. Yarım yamalak söylediğimin farkındayım ama ne yapayım. Güzel şarkıydı.
2: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310

0: hayatın karmaşasına ve kasvetine dur dedik. En güzel müzik ve sohbetlerimiz de sizlerleyiz arkadaşlar. Enerjimizi yüksek tutuyoruz ve şova devam ediyoruz. Şimdi bir şarkı, birazdan yine buradayız.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Disko'nun kapanış gecesini anlatıyordum arkadaşlar. Disko'nun içinde bulunduğu tatil sitesi boşalmış, kimse kalmadığı için bayağı sakin bir gece. Hatta disko'da 3 kişi var sadece. Gecenin başları disko'ya abi normalde kalabalıklaştığından bayağı bir sonra tek tük insanlar gelmeye başladı yavaş yavaş. Disko geç başladı ama efsane gecelerden biri oldu abi. Bir baktık disko tıklım tıklım dolu verdi. Böyle kalabalık az görülmüştür. Çok güzel bir gece oldu ya. Kapanış gecesini ilginç yapan başka bir şey daha oldu. Şimdi bir abi geldi, tamam mı? Bayağı iri yapılı bir abi geldi. 50 yaşlarında falan olabilir. Geldi böyle sarıldı bana babacan bir tavırla. Kardeşim dedi, Artvin horonu var mı? Ya ben de benden şarkı istenmesinden hiç hoşlanmıyorum. Bu sezon mesela kızım birisi Ajda Pekkan'dan bambaşka birine takmış. Her çaldığım gece mutlaka gelip benden Ajda Pekkan'dan bambaşka birini çalar mısın abi? Allah Allah. Ondan sonra sitenin maskotu gibi olan bir abi var. Her daim sarhoş olan bir abi. Hiç ayık görmedim kendisine. Avare bir tip böyle. O hep şarkı isteyip duruyor mesela benden. Orson Welles'ten I Know What It Is To Be Young. Hep de bunu istiyor yani, Orson Welles. Tam böyle kapanış dakikalarında slow bir şarkı bu. Ya arkadaş ben DJ'yim, tamam mı? DJ. Tamam seviyor olabilirsin o şarkıyı ama benim de sevdiğim ve dinletmek istediğim birçok şarkı var ve DJ benim. Kusura bakma. Her seferde I Know What It Is To Be Young çalacak değilim. Abi tamam dedim, varsa çalarım. Ondan sonra biraz ısrar etti. Ondan sonra bir baktım cebinden 1000 lira çıkardı. Ne horonu demiştin abicim? Yok abi dedim, bırak, gerek yok ya, varsa çalarım zaten. Ondan sonra ısrar etti, yanında da tanıdık bir abi vardı. Al bunu sen, al dedi. Ben de alayım bari dedim, yani istemem dedim ama yan cebime koy. Oraya yan cep diye bir şey yapacağım ya. Gelen herkes oraya koyuversin parayı artık, ne yapalım yani. Bir adını koyalım bunun. Neyse giderken de Türkan dedi gitti. Oh be dedim, çok şükür, daha çalınası bir şey çünkü Demet Akalın'dan Türkan. Gittikten sonra da o diğer abi güvenlik oluyor. Sevdiğimiz bir abidir dedi, mafya bağlantıları falan da var onun dedi. Ya dedim, beni böyle mafya şeyleriyle korkutamazsınız. Sevdiğimiz bir abi, mafya ayakları var. Haberi düşünsene. İstek şarkıyı çalmadığı için mafya kurbanı olan DJ. Ya tam bir bahşiş gecesi oldu. Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra bir ara bir genç geldi. İlginç bir genç geldi. Böyle birazcık sünepe gibi mi desem. Elinde cüzdanla geldi böyle. Annesinin cüzdanı. Annesi demiş ki buna, bir garip yolcuyu bu çalsın, ne gerekirse ver. Geldi böyle birazcık çekingen ve sünepe bir tavırla. Elinde cüzdan, açık. Kredi kartları falan görünüyor yani. Nakit para göremedim ama dedim kredi kartı geçerli değildir müessesemizde. İstek şarkı 500 lira. Valla öyle bir tarifi yapayım en iyisi. Bir adını koyalım yani. Annem gönderdi işte, bir garip yolcuyu mu istiyor? Ne gerekirse de, hani cüzdanı gösteriyor böyle. Allah Allah. Yani ay ne diyeyim yani. Bir garip yolcuyum, 500 lira yeter, tamam. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Post cihazımı uzatayım sana bir DJ olarak orada. Şifre alayım. Allah Allah. Mafya olsaydınız bakardık yani. Hakikaten çok büyük bir kalabalık oldu. İnsanların arasından böyle okey işareti yapanlar, süpersin diyenler filan. Kabine gelip abi çok iyisin böyle devam diyenler. Çok keyifli bir kapanış oldu yani.

0: sık sık sosyal medyada gördüğüm şeylerden bir tanesi de dernek başkanlarının, gazetecilerin, işte bilmem ne toplum örgütlerinin filan birbirlerini ziyaret ettiklerine dair fotoğraflar sürekli. Sürekli birbirlerini ziyaret ediyorlar. Tam olarak ne konuşuyorlar, neden ziyaret ediyorlar gerçekten anlayabilmiş değilim. Mesela tanıdığım bir gazeteci buralardan. Bilmem ne derneği başkanı gidip onu ziyaret ediyor ve beraber fotoğraflarını paylaşıyorlar sosyal medyadan. Ne konuştunuz, ne oldu şimdi yani? Ya öyle bir şey konuştuğunuzda tamam artık bu milletin sırtı yere gelmez mi? Ne oluyor? Ne yaptınız? Ben mesela bir dernek başkanı olsam, bir şeyin başına gelsem mesela, illaki birilerini ziyaret etmek zorunda hissederim herhalde kendimi. Çünkü bu işler böyle yapılıyor diyebiliyorum. Bütün dernek başkanları, bütün sivil toplum kuruluşları, müdürleri falan hepsi birbirlerini ziyaret edip duruyorlar çünkü. Ve sürekli bir araya gelip yemek yiyorlar falan ve sosyal medyadan paylaşıyorlar. Çünkü o işin gerekleri bu diye düşünürdüm yani. Değerli Tuncay Sarı'nı bilmem ne derneği başkanı olarak görmekten onur duyduk. Ve kendisini ziyarete geldik. Harika bir insan. Ve bu akşam da beraber yemek yiyeceğiz. Ve bundan sonra bu ülkenin sırtı yere gelmez. Çünkü biz bu akşam yemek yiyeceğiz. Her şey devletimiz için. Ve bir arada birbirimizi ziyaret etmekten ve beraber yemek yemekten fırsat bulabilirsek birbirimize bir plaket vermeyi düşünüyoruz. Ondan sonra tamam. Kıyamet kopsa bir şey olmaz bize.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kalbe giden yol midene. Mideden. Mideden. Allah Allah. Mideden. Mideden geçer. Yüksek hızlı trenlere hız gelmiş. Yüksek hızlı trenlere hız gelmesi ya. Yüksek hızlı trenlerin hızlarını bu yıl itibariyle 100 kilometre bölü saniye hızlandırıyoruz. Zam yapamadığımız için biz de hızını arttıralım dedik bari. Ne alakaysa.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır. Hey!

Gece 2 ile sabah 5 arası evde parti vardı. 2 ile 5 arası. Radyo programı saati gibi. Hafta içi her gece saati 2 ile 5 arası. Tuna Saran Show. Acayip bir geceydi ya. Tam uyuyor, tekrar uyanıyor. Tam uyuyor, tekrar uyanıyor. Annesinin kolları koptu sallamaktan. Ben geldim battaniyeyle sallıyoruz. Olmuyor. Ben aldım ayaklarıma salladım. Tam uyudu diyoruz, koyuyoruz yerine. Ondan sonra bir bakıyoruz gözler yine teleskop gibi açılmış. Yok böyle bir şey. Saat 5 civarları yattık. En son salıncakta sallayarak uyuttum onu. Heh, şimdi uyudu artık dedim, tamam herhalde artık uyanmaz. Geçtim odama, ben yan tarafta yatıyorum. Mışıl mışıl uyuyor. Hanıma da dedim hadi görüşürüz. Çıktım odadan, yattım. Bu arada uykum da iyice açılmış yani. Uyumam ne mümkün, na mümkün yani. Ondan sonra 3-5 dakika geçti, bir baktım gene içeriden mıkırdanma sesleri geliyor. Küçük çakı ya, böyle bir şey olamaz.

0: Vücudunun da buna ihtiyacı var belli, uyumak istiyor. Yani ayaklarımın bile uykusu gelmiş. Hissediyorum bunu yani. Hani vardır ya o hal. O hal. Olağanüstü uyku hali. Vücudun diyor ki ben de uyumak istiyorum. Beni de salla. Düşsene kendi kendi sallıyormuşsun. Bilirsin yani hücrelerin uyumaktadır ama beyin uyumuyor. Beynim cin gibi yani o anda, öyle tarif edeyim. Acayip sinir bozucu bir şey. Uyuyamıyorum arkadaş. Böyle yatıyorum beynimin de uykusunun gelmesini ümit ederekten. Neden sonra kendimi şöyle bir halde buldum. Abi artık öyle bir psikolojiye girmişim ki. Çocuğun mıkırdanmaları geliyor içeriden kulağıma, tamam mı? Yani artık gerçek mi değil mi anlayamıyorum. O uykunun getirdiği yorgunluk öyle bir psikolojiye sokmuş ki. Gerçek mi rüya mı ayırt edemiyorum. Yani uyudum mu? Gerçekten mıkırdanıyor mu? Ses geliyor mu içeriden, gelmiyor mu? Şu an uyuyor muyum? Durum nedir? Arada bir duyuyorum böyle, Allah Allah diyorum. Galiba bana öyle geliyor, böyle psikopata bağladım. Böyle gerçekle rüya birbirine karışmaya başladı yani. Ama uyanığım o kadar da karışmaya başlamadı. Uyanık olduğuma eminim. Ama sesi geliyormuş gibi geliyor. Aslında gelmiyor, öyle düşünüyorum yani. Neyse sonra bir baktım sesi hakikaten geliyor. Allah'ım hala mı uyumadı diye kalktım tekrar. Kapılarının dibine geldim önce, orada bir durdum. Baktım sesi geliyor bariz, net bir şekilde duydum. Yavaşça açtım kapıyı, girdim. Baktım hanım sallıyor, gene uyandı dedi sessizce. Hani sen de sessiz ol gibilerden. Eliyle işaret yaptı galiba, tam hatırlamıyorum, neyse. Ondan sonra bir baktım abi, gardrobun üzerinde, o giysi dolabının üzerinde bir halı var. Halı serilmiş dolabın üzerine böyle. Ne alaka yani? Ve şunu hissettim o anda, beynimin sol tarafı uyuşuk. Böyle bir ağırlık var yani kafamın bir tarafında. O anda dedim ki bu gerçek değil, rüya görüyorum. Ama inanın bana gerçekten uyumuyorum. Çok ilginç bir deneyimdi. O uykulu halimi, uyumak isteyen vücudumu, sütlaca dönmüş beynimi hissediyorum. Yani uyanın. Beynim rüya görmek istiyor, tamam mı? Yani bak, bu gece doğru düzgün uyumadın, gösteremedim kendimi sana diyen rüyalar var sanki. Ayyuka çıkmak isteyen, böyle beynimi işgal etmek isteyen, kendini göstermeye çalışan rüyalar var sanki. Ama beynim de uyumak istemiyor cin gibi.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Rüyamda Nevşehir'deyim arkadaşlar. Nevşehir'de bir işim var. Bilmiyorum ne işim olduğunu ama bir işim var ve kafedeyim. Kafede bir şeyler yapıyorum. Artık ne yapıyorsam. Ve bu arada arkadaşlar Nevşehir'de benim tanıdığım bir kişi var. Bir arkadaşım var. Ve öyle bir tesadüf oluyor ki o kafeye o arkadaşım geliyor ve karşılaşıyoruz. Tesadüfe bakar mısın? Ya 40 yılda bir Nevşehir'e gitmişim ve Nevşehir'deki tek arkadaşımla kafede karşılaşıyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum rüyamda. Ondan sonra da kendimi uçakta görüyorum ve İstanbul'a döneceğim. Ve uçak sürekli röter yapıyormuş. Böyle röter, röter, röter. Bazı yolcular kızmaya başlamışlar falan. Ben de şeyi anlatmaya çalışıyorum yolculara. Arkadaşlar yani havacılık sektöründe oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Sakin olun falan diye tezkir etmeye çalışıyorum. O ara şuna kulak misafiri oluyorum. Yolcular arasında birileri konuşuyor. Uçak inmeden arkadaşlar yere 3 metre kala falan atlamamız gerekiyormuş. Yani bu rüyamın geçtiği evrende yolcuların uçaktan iniş şekilleri böyleymiş yani. Hani uçak tam yere inmeden birkaç metre kala uçaktan atlıyormuşsun. Hafiften endişeleniyorum nasıl olacak filan diye ama hani diyorum bir şekilde hallederiz ya. Bir, hele bir İstanbul'a gidelim de filan.
3: Hay Allah'ım.
2: Sonra neyse havaalanı yetkilileri geliyorlar uçağa şey diyorlar. Bizim bu uçuş ekibi bir türlü beceremedi bu işi. Bir türlü kalkamadı uçak, kusura bakmayın arkadaşlar. Biz bu ekiple yolları ayırdık. Artık yeni bir uçuş ekibimiz var. Birazdan kalkıyoruz filan diyorlar böyle. Sonrasını hatırlamıyorum, uyanmışım.
4: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: sizce arkadaşlar evrende muazzam bir denge var mı? Yoksa yok mu? Bence var. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı. Öyle unsurlar bir araya gelmiş ki biz yaşıyoruz. Mesela aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi. Dünyanın uydusu ay olmasa hayat olmazdı. Dünya güneşe bu uzaklıkta olmasa hayat olmazdı. Çok şey var, sadece bunları söyleyebiliyorum şu anda. Direkt ilk aklıma gelen iki şey bu. Çok fazla şey var. Belgesellerde anlatıyorlar ya, canlılar dünyasında öyle dengeler var ki gerçekten akıl almaz. Muazzam dengeler var evrende. Yeğenim Liva ile geçenlerde sohbet ederken bence evrende o kadar da muazzam bir denge yok ya dedi. O kadar da inanılmaz bir denge yok bence dedim. İnsanın öyle bir durumda bir sürü şey söyleyesi geliyor. Belgesellerde izlediği şeyler. Onları hatırlayabilip hepsini o anda söyleyebilesin istiyorsun ama hatırlamıyorsun. Evrendeki o muazzam dengeye dair acayip şeyler izlemiştin ama o anda hatırlayıp söyleyemiyorsun. Bir tek az önce söylediklerimi söyleyebilmiştim cevaben. Ya olur mu filan? Bak ayda da olmasaydı ölürdük. Güneşe bu kadar yakın olmasaydı hayat olmazdı falan. İnsan hatırlamıyor tabii o kadar karmaşık dengeleri ama gerçekten inanılmaz dengeler var arkadaşlar. Okyanuslardaki metan yiyen bakteriler dünyayı kurtarıyor olabilirlermiş. Mesela böyle bir haber var. Bilim insanları okyanuslarda bulunan metanı bikarbonata dönüştürerek atmosfere yayılmasını engelleyen metan yiyen mikropların dünyanın daha sıcak olmasının önüne geçtiğini belirtiyorlar. Ya Liva duy bunları. Üstelik bunu söylüyormuşum o anda Liva'ya. Tamamen kelimesi kelimesine hatırlayıp gördün mü denge muazzam falan.
1: Tuncay Saran Show. Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Bazen böyle gerçekten çok ilginç haberlerle karşılaşıyorum ki gündeme gelmeyen. Mesela şöyle bir şey var. Amerika'da terörle mücadele merkezi yanlışlıkla uzaktan zihin kontrolü belgelerini yayınlamış. Belgede elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerindeki etkilerinin net bir açıklaması, kişinin düşüncelerini okuma, hayallerini kontrol etme, vücut ağrılarını oluşturma ve bacaklarını manipüle etme tamamen mümkün deniliyor. Yani insanları uzaktan kontrol ediyorlar çeşitli yöntemlerle. İşte cep telefonlarıyla, uydularla falan filan bir takım tekniklerle insanları kontrol ediyorlar. Ne düşüneceğini onlar belirliyor yani bir nevi. Duygularını kontrol ediyorlar. Ya bu birazcık uçuk bir fikir gibi görünüyor ama ben son yıllarda ülkemizdeki insanların zihinleriyle buna benzer yöntemlerle oynandığına inanıyordum. Uzunca bir süredir. Yani mesela akşamları haberleri izlerken kendi kendime şöyle söylenip duruyordum. Ya bu insanların kafalarına çip falan mı takıyorlar yani? Böyle bir şey nasıl olabilir? Çok acayip şeyler oldu. Çok mantıksız şeyler oldu abi. Ya hangi insan evladı uçurumun kenarına rakı sofrası kurar ya? Hangi insan evladı yol çalışması yapıp da bir belediye böyle bir şey yapmış ya. Kocaman bir çukur açmışlar, bir havuz gibi düşün. İçine bir sürü araba düşmüştü, bir sürü insan ölmüştü orada. O yolu kapat, bir tabela koy. Hayvanları araçların arkasına bağlayıp duruyorlar. Her gün böyle haberler biliyorsun. Hayvana işkence, kadına şiddet, neler neler. Bizzat kendi şahit olduğumda çok mantıksız, acayip şeyler var. İnsanlara bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu abi, burası kesin. Ve insanların beyninde meydana gelen tipik değişiklik de şu. Ahlak ve mantık azaldı, şiddet ve nefret arttı. Yani çip falan diyordum, hadi çip birazcık kulağa şey gibi geliyor. Çip falan diyordum ama sembolik bir şey. Yani illa da beyninin içinde çip olması gerekmiyor. İşte bu. Yani uydularla, cep telefonlarıyla falan böyle insanların bir şekilde beyin yapılarına müdahale edildiğine ben artık inanıyorum. Çünkü başka bir açıklama getiremiyorum yani. Ya bu adam delirmiş, nelerden bahsediyor falan demeyin. Gerçekten öyle bak. Yediğimiz şeylerle yapıyorlar, kullandığımız cihazlarla yapıyorlar. Hiçbir şey yapmasalar uydularla yapıyorlar. Farkında değilsin. Ne bileyim ya. Ah Sergen Bey, amma güzel kurulmuşsunuz, karşımda çayınızı lüpletiyorsunuz ya. Valla. Kaldı mı acaba mutfakta, var mı ya? Gidip bir bakayım, tamam.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμέ τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: 们。
1: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 8 Eylül'ü göstermekte. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek. Hazırsanız başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren 21 çocuktan bahsedeceğiz sizlere. Toplum olarak çocukları dikkate almayarak büyük hata yapıyoruz. Küçük bir eksiklikten doğan bir fikir büyük bir icada ya da dünya tarihine yön verecek farklı bir gelişmeye yol açabiliyor. İşte bugün tüm dünyadan keşifleri ve düşünceleriyle pek çok başarıya imza atan ve insanlık tarihine yön veren 21 çocuktan bahsedeceğim sizlere. Ne zaman? Şarkımızın arkasından.

Sevgili dinleyenler, bugün 21 harika çocuktan bahsedeceğiz dedik ve hemen başlamak istiyorum. Margaret Alois Knight. Efendim 1838 yılında dünyaya gelen ve 19. yüzyılın en ünlü mucitlerinden biri olan Margaret Alois Knight henüz 12 yaşındayken pamuk fabrikasında bir kazaya tanık olur. Ardından bir güvenlik cihazı geliştirir ve bu cihaz Manchester'da bulunan hemen hemen bütün fabrikalarda kullanılmaya başlanır. Ayrıca numaralama makinesi, pencere pervazı ve kanadı gibi çok sayıda şey de icat eder. Ve Louis Braille ile devam edelim. Louis Braille çocukken geçirdiği bir kaza sonucu önce sol gözünü, 6 yaşında ise sağ gözünü kaybeder. Louis 15 yaşına geldiğinde görme engelliler alfabesi sistemini keşfeder. Louis'in sistemi Charles Barbier'ın Napolyon'un talebiyle askerlerin geceleri ışıksız ortamda okuyabilmelerini sağlamak için geliştirdiği sisteme dayanır. 40 plak devam ediyor. Görmez.

Kırık Plak'tasınız efendim. Ben Nurgül'le berabersiniz ve programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi Anne Frank'e. Almanya'da doğan ve Yahudi bir ailenin kızı olan Anne, Nazi rejimi sırasında ailesiyle Hollanda'ya taşınmak zorunda kalır. Yaşadığı tüm acıları, umutlarını ve hayallerini bir günlüğe yazar. 2 yıl boyunca yaşamak zorunda kaldığı çatı katını anlatır. Bir ihbar üzerine kampa gönderildikten sonra hayatını kaybeder ve ardından bulunan günlüğü kitaba çevrilir ve milyonlar satar. Anne, hayatını kaybeden tüm çocukların kayıp geleceğinin simgesi olur. Ve Blaise Pascal'la devam edelim. 1642 yılında dünyaya gelen Blaise Pascal, muhasebecilik yapan babasının işini kolaylaştırmak için hesap makinesinin atasını icat ettiğinde henüz 12 yaşındaymış sevgili dinleyenler. Daha sonra şırıngayı, olasılık teorisini ve ruleti bulur. Kırık Plak devam ediyor.

Şehrin en iyisinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Geldik Claudette Colvin'e. Otobüste bir beyaza yer vermediği için tutuklanan Rose Parks'tan tam 9 ay önce Claudette otobüste bir beyaza yer vermeyerek ırkçılığa karşı tepki gösterir. Henüz 15 yaşındadır ve o otobüste tutuklanır. Mary Shelley ile devam ediyoruz efendim. Ünlü yazar Mary Shelley, Frankenstein adlı romanıyla bilim kurgu romanlarının temelini atar. Böylece bilim kurguyu icat eden genç kız olarak anılmaya başlanır. Ve Philo Farnsworth'la devam edelim efendim. Philo Farnsworth 1927 yılında tamamen elektronik olan ilk televizyonu geliştirir. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, harika çocuklardan bahsediyorduk sizlere. Keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan. Silvia Mendes'le devam edelim. Silvia Mendes 1946 yılında henüz 8 yaşındayken Meksika ve Porto Rikolu öğrencilerin sadece beyazların gittiği okullara gidememesi politikasını meydan okudu. Beyazlar için olan bir okula giden ilk Latin çocuk oldu. Ruby Bridges ile devam ediyoruz. Ruby Bridges 1960 yılında hükümetin aldığı karar sonucunda tamamen beyazların öğrenim gördüğü William Franz İlkokulu'na başlar. Bridges polislerin ve ailesinin eşliğinde okula gittiği ilk günde büyük bir protesto ile karşılaşır. Hiçbir öğrenci ve öğretmenin okula gitmediği bu eylemin yanı sıra henüz 6 yaşında olan Ruby okulun çevresinde de kendisini aşağılayan söylemlere maruz kalır. Bu yaşananlara rağmen ailesinin desteğiyle her gün okula gider ve cesaretinden dolayı bir sivil haklar hareketi ikonu haline gelir.

Kırık Plak'ta harika çocuklarla devam ediyoruz efendim programımıza. Samantha Smith diyoruz şimdi de. 1972 yılında dünyaya gelen Samantha henüz 10 yaşındayken Sovyet lideri Yuri Andropov'a bir mektup yazar ve Amerika ile ilişkilerin neden gergin olduğunu sorar. Yanıt alamadığı mektubu gazetelerde yer aldıktan sonra Amerika'daki Sovyet elçiliğine yazar ve neden cevap vermediklerini sorar. 1983 yılında sonunda cevap aldığında iki ülke arasında iyi niyet elçisi ilan edilir. Samantha Smith acı bir şekilde 13 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybeder. Ve Boyan Slat'le devam edelim. 1994 yılında dünyaya gelen Boyan Slat 14 yaşındayken okyanusları plastik çöpten arıtmak amacıyla bir proje geliştirir ve kendi şirketini kurar. Bugüne dek yapılmış en büyük deniz temizliği kampanyasını gerçekleştiren Boyan, Birleşmiş Milletler'in en çevreci ödülünü alan en genç insan olma özelliğini de taşıyor. Haberiniz olsun.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Harika Şarkılar Eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, keşifleri ve düşünceleriyle dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Sıra geldi Tendeyev Chama'ya. Zambiyalı Tendeyev Chama henüz 8 yaşındayken öğretmen yokluğu nedeniyle okula gidemez, bunu kabullenemez ve ardından yaklaşık 60 kişilik öğrenci grubunu da alarak başka bir okula gider ve eğitimini orada devam eder. Ve sıra geldi Malala Yousafzai'ye. Dünyada eğitim hakkının en az olduğu ülkelerden biri olan Pakistan'da dünyaya geldi Malala. Eğitim hakkını savundu, blog açtı ve yazdığı yazılar sayesinde New York Times'ın belgeselinde yer aldı. 2012 yılında okuldan dönerken Taliban tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hayata tutunan Malala, Pakistan'ın ilk ücretsiz ve zorunlu eğitim kanun tasarısının hızla onaylanmasını sağladı. Devam ediyoruz.

Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte, harika çocuklardan bahsediyorduk. 15. çocuğumuzdayız efendim, Jack Andraka. Jack Andraka 2012 yılında henüz 16 yaşındayken kanseri ilk aşamada teşhis edebilen ucuz ve basit bir yöntem geliştirdi. Bu sayede pankreas, yumurtalık ve akciğer kanserleri mevcut yöntemlere nazaran çok daha erken teşhis edilebiliyor. Ve Alexandra Scott, 1 yaşında kansere yakalanan ve 4 yaşında evinin arka bahçesinde çocuk kanseri araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla limonata satan Alexandra, 2004 yılında hayatını kaybettiğinde tam 1 milyon dolar bağış toplamıştı. Ailesi Alex'in ardından onun mirasını Alex'in Limonata Standı Vakfı'nı kurarak devam ettirdi ve şimdi birçok çocuk bu vakıftan yardım alıyor. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde

Kırık Plak'ta yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bugün efendim keşifleri ve düşünceleri dünya tarihine yön veren harika çocuklardan bahsediyorduk. Yusra Mardini ile devam ediyoruz. Suriyeli Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Suriye Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle yüzme eğitimi alan Yusra, savaş sırasında kız kardeşiyle birlikte ülkeyi terk etmeye karar verir. İzmir'den Midilli Adası'na geçerken bot arızalanır ve denizin ortasında kalırlar. Orada mültecilerin hayatını kurtarmaya yardım eder, kız kardeşiyle birlikte tam 4 saat boyunca yüzerek botu Midilli Adası'na sürükler. Ve son olarak Easton LaCapelle ile devam edelim. Easton LaCapelle, Lego ve balıkçılık teli kullanarak ilk robot elini yaptığında henüz 17 yaşındaydı sevgili dinleyenler. Ve 17 yaşındayken NASA'da çalışmaya başladı. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

Ceza ile Süren'in maalesef burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgül, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim, hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
1: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne bu bizim? Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Chaperis Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: I'm sorry, Daniel.
1: I'm sorry, Daniel.
2: Padişah. Hadi, hadi.